TRT Name.

0: SRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İran ara bulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sallacı

Sertler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz. Gerisini de size, gönlünüze bırakıyoruz. Sizin için ne iyi, ne güzel, ne hayırlı olacaksa elbette aynı dualar, dilekler bizler için de geçerli. O gerçekleşsin efendim. Efendim saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca sürecek sabahın namesi. Önce yapımcımız seçecek, sonra sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuarla saatler onu gösterinceye dek gideceğiz adım adım. Şarkıların gölgesinde buluşalım istiyoruz. Siz de isterseniz 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımıza mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yollayabilirsiniz. Numarayı tekrar ediyorum: 0552 040 66 44. Bir de Facebook hesabımız var. TRT Name resmi sayfamız üzerinden sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz efendim. İlerleyen dakikalarımızda da karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Bu sabah yağmur var İstanbul'da diyerek çıkalım yola. Pek çok ilde de yağmurun olduğunu biliyoruz. Aman dikkat edin yolda seyir halindeki dostlarımız. Yolda da çokça dinleniyor sabahın namesi. Dolayısıyla TRT Name, oradaki sevgili dinleyicilerimize de ayrı şarkılar armağan edelim istiyoruz. O halde ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Ama öncesinde ekibimizi tanıtalım. Bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Alp Arslan seslendirecek dinlemeye başladığınız eseri Sadi Hoşses'in Faik Ali Ozansoy'un dizeleriyle bestelediği Kürdi İlyas Kar şarkısı. Yıldızlı semalardaki Haşmet, ne güzel şey.

Ben küskünüm feleğe, bitmez düştüm bitmez çileye. Baki Duyarlar'ın Rast eserini Umut Akkürek seslendirdi. Alaaddin Şensoy'un Nevin Yavuz'un dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi şarkısını da Nazlı Kanaat'ten dinleyeceğiz. Sevda dur şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam.

Mehmet Şafak seslendirdi Turhan Taşan'ın Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısını Oldu Mu Ya? Süheyla Eren de Yusuf Nalkesen'in Nihavend eserini seslendiriyor. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı.

Geley Deniz'in nazlı kızı Nuşi Şerabet, Alok Babacanos'un Acıma Şiran şarkısını Özant Koç seslendirdi. Kürt dili icazkar bir eserle de Necmettin Yıldırım'ı dinliyoruz. Zekiye Kuldaş, Atılay Ergen'in dizeleriyle bestelemiş şarkıyı. Her çiçekten bal alan sabah yıldızı.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: Altın tasta gül kuruttum. Nimet Hanım'ın Acem Kürdi eserini Gül Yazıcı'dan dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.

İstekler başlıyor. Tokat Mikser Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner'de ilk isteklimiz. Efendim ekibimize, Name ve Niksarlı dostlarına, Adanalı hemşehrilerine selamlar, saygılar yollamış ve şimdi dinlemeye başladığımız eseri istemiş. Osman Anga Çorum'dan, oğlu Ahmet, kızı Rabia, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp.

için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan, eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay ve Name dostlarıyla ekibimize ortak ediyor. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar yollamış. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve ekibimiz ve Gülşehirliler için istekte bulunmuş. İsteklerini yerine getirelim ve günün ilk isteğini Bahadır Özüşen'den dinleyelim. Güfte Uğur Gür, Beste Yıldırım Gürses, Makam Nihavent. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma, aradan yıllar geçti.

Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Efendim bizleri ortak ediyor ekibimizi. Aynı zamanda resim ritim koro arkadaşları için istemişler. Aksaray'dan Aynur Genç yeni bir isim dikkat çekiyor. Her gün TRT Rame dinliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı kendim için tüm Türkiye'm için.

kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Amir Ateş'in Melek için dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Oktay Ançer, Van Erciş'ten selamlar, sevgiler yollamış, mutlu günler dilekleriyle ulaşmış bize. Sahile vuran hafif dalgaların sesi, doğadaki öten kuşların sesi ve doğadaki bitkilerin kokusu nasıl insana huzur veriyorsa, sabahları da sizin programınız hanelerimize huzur katıyor. Emeklerinize sağlık olsun demişler. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Eşim Mihri Didem Hanım, çocukları Elif Esma için siz kıymetli sunucumuz diyor, kıymetli yapım yayın ekibi diyor ve TRTname dinleyicilerimiz için diyor ve bizlere de armağan ediyor. Sevgili dinleyicimize teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu da gününüz aydın olsun demiş, işleriniz rast gitsin, evlerimize hoş geldiniz. Böyle güzel bir programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler diyorlar, sağ olunuz. Nesrin Alış Elazığ'dan selamlıyor. Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollamış. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimiz ve dinleyicilerimize ortak etmişler. İsteklerini bu şarkıyla yerine getirmiş olduk. Sırada Sumru Ay'ın isteği var. Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz ki yeni isimler ya da çok seyrek ulaşan dinleyicilerimizden hatırlıyor gibiyim de ismini. Name dostlarıma, sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a armağan etmek istiyorum demiş ve bu güzel Hüseyin Mayadağ şarkısını istemiş. Çiğdem Yarkın'ın sesiyle dinleyeceğiz caz makamındaki şarkıyı. Söyle, derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım?

Çiğdem Gürdal'ı dinledik sevgili dinleyenler. Ben kime ne desem diyemiyorum dedi. Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısını seslendirdi. Edirne'den Selda Karayiğit'in isteği yerine geldi.

Şimdi de Saadettin Kaynan Hicaz şarkısıyla Cengiz Han Sönmez geliyor mikrofona. Mersin'den Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istemişti. İsteğini yerine getiriyoruz. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.

0: Yol durumu.
1: Geride Kızılcahamam yolunun Geride Kızılcahamam istikametinin 18 ila 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Geride istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde satıh kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yol durumu.
0: Yollarda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim efendim. Muzaffer İlkar'ın Rifat Ayaydın'ın dizeleriyle bestelediği Suzi Nak şarkısını Belgin Erol Gündoğdu seslendirecek. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği yerine gelecek. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum diyor sevgili dinleyicimiz. Şarkıyı da armağan ediyor. Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye.

0: Efendim arka arkaya güzel şarkılar geliyor. Ne mutlu bize. Yine güzel bir repertuarla huzurlarınızdayız. Sizin sayenizde aslında. İki şarkı önce de atlamışız. Hemen onu da anons edelim. Gülsefa Can Bolat'ın isteğiydi. Yorgo Bacanos'un Sinan Ozan'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısı. Sevdası henüz sinede gönlüm gibi sağdı. Suat Yıldırım'ın yorumuyla dinlemiştik. Onu da atlamayalım. Bitmez dediğimiz her güzel şey biterken dost radyomuzla tükenmeyecek ömürlük şarkılarımız varlığınızla hiç bitmeyecek. İyi ki varsınız demişti sevgili dinleyicimiz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylece bu anonsumuzu da yaptık. Hava durumuna bir göz atalım istiyoruz şimdi.
1: Hava durumu.

0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey Ege, İç Ege, Akdeniz, Mersin hariç, İç Anadolu, Sivas ve Kahramanmaraş hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 18, Çanakkale ve Kırklareli 20, İstanbul 17, Afyonkarahisar, İzmir ve Manisa 22, Uşak 19, Adana 30, Antalya ve Hatay 28, Isparta 25, Ankara 23, Eskişehir 19, Konya 27, Nevşehir 26, Bolu 17, Düzce 19, Sinop 25, Zonguldak 18, Amasya 29, Rize 27, Samsun, Trabzon ve Erzurum 26, Kars ve Van 27, Malatya 30, Diyarbakır ve Siirt 34, Mardin 30, Şanlıurfa 31 derece.
1: Hava durumu.
0: Saatler 8.25'i gösterdi bile, bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım hemen. WhatsApp'tan 0552 040 66 44 numaralı numaramız üzerinden bize ulaşabileceğiniz gibi Facebook'tan da takip edip program için isteklerinizi yollayabilirsiniz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu sabahlar diliyor. Kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar yolluyor. Efendim, bu güzel programı bizler için hazırlayan ve sunan, ayrıca bu programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyor. Sağolunuz, sizler de iyi ki varsınız. Efendim, koro şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm o koro arkadaşları, ekibimiz ve tüm Name dostları için istekte bulunmuşlar. Saffet Bilir ve Gülten Duran'ı da ortak etmişler. İsteklerini yerine getiriyoruz. Sevim Tuna'yı Cevat Ültanır'ın şarkısıyla dinliyoruz. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, Bağdat yolu.

ellerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Mustafa Sağyaşar'ı dinledik Sade Hosses'in mahur eseriyle. Sabret Gönül dedi, sözler Karacaoğlan'a aitti. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemişti. Selamlar, sevgiler, saygılar demiş, saygı bizden. Teşekkür ediyoruz sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu Kıvanç, Göktuğ, Elif Selcen, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi ve İsmail Yavuz Öztürk hocalarımıza, Öztürk, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine armağan ediyorum diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar yollamış. Kendisine, ekibim bize, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name sever dostlarına armağan etmiş. İbrahim Kaşar da sağlıklı günler dileklerini Konya'dan ulaştırıyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş'tan Afşinli müzik severler için istiyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Yalçın Soy'dan ve Aziz Urtekin Beylere armağan ediyorum demiş. Armağandır diyoruz. Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam ediyoruz. Esra İçöz bu kez mikrofona geliyor. Hasan Esen'in, Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendiriyor. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşan dinleyicimiz Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a armağandır demiş. Efendim, ekibimizi de ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız deyip şarkıyı dinliyoruz. Boş ver.

Kederlerle geçti ömrüm dedi Ali Rıza Kural'ı dinledik Zübeyde Yalın Öktem'in bu Rast şarkısıyla Piraye Özgün. Yeni günün huzur, şifa, mutluluklar getirmesi dileğiyle deyip sevgiler yolluyor. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar sevgiler yollamış. Osmaniye'li Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye Emniyet İl Müdürlüğü polis arkadaşları için istemiş. İyi yayınlar diliyor Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimizi ortak ediyor. Durak Çağatay da Erzurum'dan selamlar yollamış. Sizi de ortak ettik şarkıya. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 8.47'yi gösterdi bile. Ahat Uruk, Yıldırım Gürses'in şarkısıyla, mikrofonda arşivlerde kalan sesiyle, soluğuyla. Elazığ'dan Meral Özhan hayırlı sabahlar dilemiş, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, name dostlarımıza diyerek hepimizi ortak etmiş. Kucak dolusu sevgiler gönderirken sağ olunuz, sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir garip yolcuyum hayat yolunda.

Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla her dem nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

Korkuyorum sana nazar değecek. Umut Akgürek'i dinledik Hasan Esen'in. Fatma Onur'un dizeleriyle bestelediği bu Kürdili İcazkar şarkısıyla. İstek Bodrum'dan, Ayla Çelik'ten gelmişti. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Dostlarıma, aileme, küçük torunum İdil Güneş'e, TRT çalışanlarına armağandır demiş sevgili dinleyicimiz. Sağ olunuz. Cemal Özkay, Akhisar Büknüş'ten selamlar diyor. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu da Muz Diyarı Anamur'dan selamlar diyerek ulaşıyor. Eşim Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve hepimizi ortak ediyor. Zeki Gül, Eskişehir'den Baston'un başkenti Devre'ye selamlar olsun demiş. Osman Selçuk Altun, huzurun başkenti Karamürsel'den günaydın. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyorum diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Doktor Özcan Eryüce, ki yeni bir isim hemen dikkat çekti. Sevgili eşim Mine için arşivinizdeki bir şarkıyı rica ediyorum. Bu şarkı tüm Name dinleyenlerine ve programın yapımcı ve çalışanlarına armağan olsun. İyi günler demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duymak bize de iyi geliyor. Ara ara seslerinizi duyurun istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bunu da söylemekte fayda var efendim. Günaydınlar demiş Yarımca'dan Sibel Çatalkaya. Eşim için bir şarkı istiyorum diyor ve Nazlı Kanaat'in sesiyle dinliyoruz istediği şarkıyı. Hüsnü Üstün'ün Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Hicaz eseri. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım.

için baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle. Yahya Geylan'ı dinledik Saadettin Kaynağ'ın. Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği bu Uşak şarkısıyla. Güzel bir çarşamba günü İzmir Buca'dan herkese günaydın diyor Ahmet Uzal. Ve bu şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mertel, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT'nin dinleyen herkes için istiyor. Şükrü Özdamar, Nide Bordan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar için istiyorum demiş. Coşkun Gençay, yeni bir isim yine İstanbul Büyükçekmece'den. Kapalı iç karartan bir havada gözlerimizi açtık sayenizde neşemiz yerine geldi. Sevgiler, saygılar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim siz istiyorsunuz. Biz o istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizden gelen istekler programın asıl bölümünü ve repertuarı oluşturuyor. Hep söylediğimiz gibi çokça dillendirilmeyen çok güzel şarkılar isteniyor bugün de. Sağolunuz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar yollamış, Name dostları için istemiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar diliyor. TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Selami Kabakçı da Niksar'dan ulaşıyor. TRT Name dostları günaydın diyor. İstekler yerine geliyor. Sıradaki şarkı Hürmet Özdemir'in isteği. Karabük'ten selam sevgi yollamış Karabük Türk Sanat Müziği Korosu, yapım yayın ekibimiz ve Dilek Hanım için rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ziya Taşkent'in Hicaz şarkısını Mehsem Özşimşir seslendiriyor. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim.

Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Berrin Şener'i dinledik Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısıyla. Güfte Vecdi Bingöl imzalıydı. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arsin'den selamlar saygılar yollamış. Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ve mesai arkadaşları için rica etmiş. Fatma Can, TRT Nami'nin Sabahın Namisi programının sunucusu Dilek Hanım ve programın hazırlanmasında emeği geçen yapım yayın ekibine, müziksever Name dostlarıma Çanakkale'den selamlar, sevgiler diyor. Name dostları, oğlu Murat, kızı Mehtap, torunları ve kendisi için istiyor. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum demişti. İstekleri bu güzel eserle yerine geldi efendim. Saatler 9.15, İstanbul'dan canlı yayınla sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor. Bir Acem Kürdi şarkı var sırada. Ekrem Güyer'in eserini Ayşe Taş seslendirecek. Müjgan Adıgüzel Yerce'nin isteği yerine gelecek. Canan, bilirim sen beni nalan edeceksin.

Efendim, arka arkaya güzel şarkılar dinledik. Gönül Aköz, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir dedi. Hicaz makamındaki eseri Muzaffer İlkar bestelemişti. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış. Kendime, Dilek Hanım, size, ekibinize ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun demişti. İsteğinizi yerine getirdik ve sırada bir Zeki Müren şarkısı. Yüksel Uzel seslendirecek. Sözler Sabih Gözen'e ait. İstek sahibimiz ise Abuş Bakır, Hatay Antakya'dan. Gününüz aydın, mutluluklarınız daim olsun, en güzel sabahlar hep sizlerle olsun demiş. Ben sanatçıyı seçtim, sizlere de şarkıyı seçmek kaldı diyor. Yüksel Uzel'den bir şarkı istiyormuş. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır ekibimizi ve herkesi ortak ediyorlar. Yüksel Uzel, Zeki Müren'in şarkısını seslendiriyor. Beklenen şarkı.

Bir Sevgi istiyorum. Nusret Yılmaz seslendirdi Necdet Tokatlıoğlu'nun, Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısını. Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler yol.

Yollamış Ali Özyener, Dilara Acıburç Göksu, Erol Karabay, Servet Kaya ve tüm name dostlarıyla koro arkadaşları için istemiş. Sizin isteğinizi de böylece yerine getirdik efendim. Bir nihavent eser daha Mine Geçili'nin sesiyle dinleyeceğiz. Zeki Müren'in şarkısını. İstek sahibimiz, henüz göremiyorum ekranımda, istek sahibimiz evet Reyhan Başmış, Samsun'dan sevgi dolu bir güne, huzura, mutluluğa, sağlığa, tüm güzelliklere günaydın diyor. Efendim çok teşekkürler, sağ olunuz, ne mutlu bana, çok incesiniz. Sizler ve sizi dinleyen tüm dostlarım için rica ediyorum, iyi ki varsınız, sağlıkla sevgiyle kalın demişler. Siz de öyle efendim, siz de iyi ki varsınız. Mine Geçili dedik, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yaprak dökümü mevsimi geldi.

Bu yerler nefüsün kardı. Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi Saadettin Kaynağ'ın bu Hicaz eserini. Mersin'den Gülten Duran mutlu sabahlar diliyor. Gönül dolusu sevgiler yolluyor. Eser sevgili arkadaşlarım Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağandır diyor. Bu muhteşem programda emeği geçen tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız demişler. Sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Ve bir Zeki Müren şarkısı, bu kez bestekarının sesiyle dinleyeceğiz. Suzinat makamındaki eseri. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan ulaşmış. 24 Eylül 1996'da vefat eden sanat güneşi Zeki Müren'i 30. ölüm yılında saygı ve minnetle anarken kendi sesiyle istiyorum bu eseri diyor. Biz de rahmetle anmış olalım kendisini ve efendim şarkıyı birlikte dinleyelim. Aynı zamanda bu eseri Trabzon'dan Rabia ve Şener Zihni çiftine de armağan edelim. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Mehmet Özkaya'yı dinledik önce. Musa Kalkıncı'nın dizelerini Suat Yıldırım Hicaz makamında bestelemişti. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak dedi sanatçımız. Mustafa Kınan'ın isteğiydi. Efendim şube müdürü Harun Oğuz, mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyo başındaki tüm name dostları için istiyorum diye belirtmişti sevgili dinleyicimiz. Sonrasında Cengiz Han Sönmez, Soner Özel'in Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Geç kaldım dedi. Sözler Nuray Öngeç'e aitti. Bolu'dan Polat Polat istiyordu bu şarkıyı. Kıymetli program yapımcılarımız, sunucumuz diyerek çok teşekkürler, çok incesiniz, sağolunuz. Efendim istekleriniz yerine geldi. Son isteğimiz Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğimiz Ömür Gençel'in Uşak şarkısı. Bu şarkıyla veda edeceğiz. Tunç Kemal yazmış sözleri. Antalya'dan sevgiler yolluyor Beyhan Özpınar. Eşi Yücel, oğlu Yücehan, Almanya'daki teyzesi Şükran Yılmaz ve sevdikleri için istiyor. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlar yollamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları Mehmet Niziklioğlu, Ali Özyener kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özgenur'a armağan etmiş. Onların istekleriyle veda ediyoruz. Tunç Kemal'in dizeleriyle Ömür Gençel'in nameleri dedik. Şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Saatler mi durmuş yoksa zaman mı diyecek sanatçı. Saatler hızla ilerledi bugün de efendim. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından seslenirken Cuma'ya hazırlanıyoruz bir yandan da ve sizi de buluşmak için bekliyoruz. Gaye Görkem Özçelik, Burhan Cengiz, Dilek Demirbilek Topçu, sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı zirvesine katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini, ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul merkezi yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeyi azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

0: Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörel'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

0: Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından, güzel İstanbul'dan sevgiler, saygılar, yepyeni bir günü beraberce karşılıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Evet, bugün de her gün olduğu gibi Türk musikimizin zengin makamları arasında namelerle harika bir yolculuğa başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizleri selamlarken siz değerli dinleyicilerimizle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizler için çok güzel şarkılar seçtik efendim bugün ve yayınımıza Bayati makamında bir eserle başlamak istiyoruz. Sevgi dolu bir şarkı. Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan 45'lik plağında seslendirmiş olduğu bir eser. Bu plak Yalnızlıklar İçinde ve Seni Ne Çok Sevdiğimi ismiyle yayınlanmış. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bir Erol Sayan şarkısı. Güfte Necla Gürer imzalı. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Serap Kuzey'in İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu 98 tarihli bir kaydı dinledik. Bir Şükrü Tunar bestesi, Uşak Eser'in güftesi Halit Bekir Sabarkan imzalıydı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Diliyoruz gönlünüzde neşeye yol açan o güzellikler her daim sizlerle olsun, can yoldaşlarınız yanı başınızda olsun. Şimdi ise 90 yılına uzanalım, Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan Bilge Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısını dinleyelim. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1997 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan Orhan Akdeniz'in Uşak eserini dinledik. Şimdi ise ritmimizi biraz arttıralım ve Muazzez Abacı'ya kulak verelim. Çok sevilen Uşak Bir Kadri Şen Çalar bestesiyle dinliyoruz sanatçıyı. Felek isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar.

0: Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Seçileper, beste ve güftesi Sezen Aksu'ya ait bir şarkı seslendirdi bizler için. Uşak makamında bir eser. Şimdi ise Rast makamında bir Baki Duyarlar şarkısını dinleyeceğiz. Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.
1: Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

kere dokundun mu teline sazı derunun, bin türlü nevazişle düzelmez bozulunca. Ne güzel demiş şair efendim. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Şiir Bırak köşesinde 18. yüzyılda Nedim ve Şeyh Galip'ten sonra akla gelen ilk isimlerden biri olan Mehmet Ragıp Paşa, devlet adamı, diplomat, çevirmen ve kütüphaneci özelliklerinin yanında şair kişiliği ile de tanınmış ve bu güzel söz kendisinden alıntıydı. Gerçekten de kıymetli dinleyicilerimiz, bir kere gönül kırmamaya, hayal kırıklığı yaratmamaya dikkat etmek lazım. Zira bir daha ne kadar onarmaya çalışırsanız çalışın, eski güzellikleri yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden sevdiğimiz gönüllerde mutluluklar bırakmaya özen gösterelim. İyi hatırlanalım, sevgiyle hatırlanalım. Biz de efendim en güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Umut ediyoruz ki biz de güzelliklerle hatırlanıyoruzdur.

Şimdi dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısını dinleyelim. Biraz bu duygusal dakikalardan arınarak yine güzelliklere yol alalım. Rast makamındaki eseri Yahya Gelen seslendiriyor bizler için. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Güzel şarkılarla dakikalar geçiyor, saatler geçiyor, tıpkı ömür gibi, tıpkı şimdi dinleyeceğimiz Erol Sayan şarkısındaki gibi. Rast makamında bir eseri dinleyeceğiz. Alparslan ve Tuğçe Pala seslendirecek bizler için. Güfte Enis ve Hiçkor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

1966 yılında seslendirmiş olduğu bu unutulmaz eserle hafızalara kazınan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Bir diğer adıyla Bağdat yoluna kulak verdik. Bir Cevat Ultanır bestesi. Ve efendim şimdi ise Niyavend bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Alper Diler bizlerle birlikte olacak. Sözleri Erol Kavşit tarafından kaleme alınmış bir Avni Anıl şarkısını seslendirecek. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyecek.

Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevmek mi daha güzel, sevilmek mi? Orası tabii ki sizlere kalmış ama sevgi dünyanın en güzel duygularından biri. Zaten öyle olmasa bu kadar şarkıya, bu kadar şiire de konu olmaz. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Evet, Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Saadettin Öktenay'ın sözleri Turgut Yerkent'e ait Nihavend eserini seslendirdi. 2010 tarihli bir paylaşım sunduk sizlere. Şimdi ise yayınımıza bir başka Nihavend eserle devam edeceğiz. Bir Turhan Taşan, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Türk musikimizin kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya'yı ağırlıyoruz. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya hocam bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan eseriyle bizlere seslendi. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Dinlediğimiz bu kayıt 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin konser kayıtlarından oluşan albümde yer alıyordu. Biz de bu güzel eseri sizlerle keyifle paylaştık. Evet, şimdi yine Nihavend bir esere kulak vereceğiz. Programımızın son Nihavend şarkısında Koray Safkan'ı ağırlayacağız. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiyle seslenecek bizlere. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin.

TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programının kıymetli dostları, yayınımız devam ediyor. Nihavend makamındaki şarkıların ardından hüzünlü bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Sanatçı bir Selahattin Pınar klasiğiyle seslenecek bizlere. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesini Vecdi Bingöl kaleme almış ve 2008 yılında seslendirilmiş. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler. Zülfüne bağlı kalan dillere Şeyda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakulu hocamız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Biz de diyoruz ki gönlünüzün rüzgarlarına lütfen mukayyet olun. Zira her yaprak o ferah rüzgarlarınıza layık değil. Evet, yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim ve nostaljik bir paylaşıma yer verelim. Seçil Eper bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sonraki yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşan bir kayıt. İçimde kim vardır bir bile bilsen, sen seni bulursun kalbime girsen. Ben gibi bir yansan, bir sevebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

Fransız Abacı'yla 1996 yılına uzandık. Sanatçının dönemine tıpkı adı gibi damga vuran Vurgun albümünden bir Ziya Taşkent bestesi dinledik. Güfte Halit Çelikoğlu imzalıydı. Evet efendim, birlikteliğimiz Hüzzam şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli Faruk Tınaz albümünden bir Semahat Özden Ses şarkısına kulak vereceğiz. Bu sevilen şarkının güftesi Mahmut Nedim Güntel'e ait. Yine duygusal dizelerle bezenmiş bir eser. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Hasan Bey, Murat Kadir Gök'ün bestelediği, güftesini Halil Soyuer'in yazdığı Hüzzam şarkıyla bize seslendi. Bu şarkı sanatçının Yüreğimden Yüreğine isimli 2015 tarihli albümünden bir eserdi. Evet efendim, 2000'li yıllardan itibaren Türk sanat müziği alanında birçok albüme imza attı sevgili Hasan Eylen.

Bu tabii ki Türk müziğimiz açısından çok kıymetli. Hem sevilen klasik eserleri dinleyicileriyle buluşturdu, hem de günümüz bestekarlarının yeni şarkılarına da sesiyle hayat verdi. İşte dinlediğimiz bu şarkı da yeni şarkılardan biriydi. Şimdi ise Avni Anıl'ın çok sevilen bir şarkısında Zeki Müren'e kulak vereceğiz. 1996 yılında yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümden güftesi Şahin Çandır imzalı çok özel bir şarkı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

kimse arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, uşakların gözü kör olsun.

Ankara Radyosu'nda yayınlanan Metin Everest yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinden bir kaydı paylaştık sizlerle. Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını Seçil Kutlu'dan dinledik. Birlikteliğimize devam ediyoruz. 80'li yıllara uzanıyoruz bir kez daha ve Yüksel Uzel'in 1988 yılında yayınlanan Al Aşkını Ver Gönlümü isimli albümünden Metin Everest'in güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını dinleyeceğiz. Yıldızlar kayboldu, karanlık gece, gam dolu dilimde şimdi her gece.

1988 yılının ardından zaman tünelinde 2007 yılında bir mola verdik ve Umut Akyüre'nin 2007'de yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden İsmet Nedim'in bestesi ve Nur İncegül'ün güzel dizeleriyle bezenmiş bir Kürdi şarkı dinledik. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki, sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki dedi sanatçı. Şimdi bu duygusal yoğunluğa bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edelim efendim. Beste ve güftesi sanatçı Acun'un kendisine ait Kürdi makamındaki eseri dinliyoruz. Bu eser aynı zamanda Zekai Bey'in 95 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer almakta. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Onsuz olmaya hakkım yok. Yok mu bunun orta yolu Tanrım? Bir Zekai Tunca bestesi dinledik, sanatçının kendi sesinden dinledik bu sevilen Kürdi makamındaki şarkısını ve dinlediğimiz eser Zekai Bey'in 1995 tarihli Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Zaten bu albüme de adını vermişti. Ve efendim birlikteliğimiz bu güzel şarkıyla ne yazık ki noktalanıyor. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Uşak makamının, Bayati makamının o dingin nameleriyle ruhumuz okşandı. Sonra Nihavend makamının tatlı nameleriyle güne hazırlandık. Hüzan makamının hüzüne kapıldığı Kürdilici asker ve Kürdi makamlarıyla yine güne hazır hissettik kendimizi. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşünceye dek diliyoruz ruhunuz tıpkı bugün dinlediğimiz şarkıların kalbimize bıraktığı mutluluk gibi mutlulukla dolsun ve sizleri yine harika bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyoruz. Bir Saadettin Öktenay şarkısında Sami Aksu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı

reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da bir yandan da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da İran Savaşı zirvesine de katıldı. Zirvede Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şarah katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Öte yandan saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Saldırıda ağır yaralanan 3 öğrencinin Manisa il merkezindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki hafif yaralı 6 öğrencinin ise bugün taburcu edilmesi bekleniyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 kişi yurt dışında yakalandı. Firariler Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeden Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu belirtti. Kurul açıklamasında yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, belirli işlemlerde kimlik tespiti veya teyit belgesi aranmadan yapılabilecek işlem tutarlarını güncelledi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerindeki 2750 liralık sınır 5500 liraya çıkarıldı. Mobil ödemelerde ise tek seferlik işlem limiti 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem limiti 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken 14 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu birçok kentte yağış bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Her dem nefes.

0: Merhabalar, merhabalar TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba saatimiz 13, her dem nefeste birlikteyiz. Efendim sevgili dinleyenlerimiz, bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Biz Rahmi'ye uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldin diyoruz efendim. Bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Alican Vatanperver. Hemen yanındaki sandalyede de sevgili kardeşim, programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Şimdi konuğumuzu şöyle takdim ediyorum. TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli bir halk müziği ses sanatçısı. Çok şık, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi. Sevgili Gülcan Kaya, programımıza hoş geldin.
1: Efendim hoş bulduk. Bu enerjik, güzel, gülen yüzlerle dolu programda olmaktan sonsuz mutluluk duydum ve tabii ki o zarif sunumunuz, iltifatlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu değerli sanatçılarımız da TRT'mize, stüdyomuza hoş geldiler ve tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz radyoları başına hoş geldiler.
0: Efendim sizler de Gülcan'a, sevgili Gülcan'a söylediği gibi hoş geldiniz. Sevgili Gülcan, şimdi gelelim sana. Çok güzel duruyorsun karşımda, çok güzel gülüyorsun, çok güzel bakıyorsun bana, ama benim şimdi sana sorularım olacak tabii ki. Şimdi öncelikle sevgili dinleyenlerimiz diyorlar ki halk müziği sanatçısı Gülcan Kaya acaba ne okuyacak burada?
1: Şunu belirtmek isterim. Biz tabii hani eğitimimiz gereği alanlarımızda profesyonelleşmek için sanat müziği, halk müziği diye branşlaşıyoruz. Ama aslında özü birdir. Takdir edersiniz ki bütün dünyada bütün müziklerin kaynakları, ana kaynakları halk müzikleridir. Ben biraz daha halk müziğinin çerçevesi de çok geniştir. Sosyolojiyle ilişkilidir, antropolojiyle ilişkilidir, siyasetle ilişkilidir, halk bilimiyle ilişkilidir. Çok geniş bir yelpazesi var malumunuz. Benim biraz o taraftaki halk edebiyatına olan tutkum, aşıklık geleneğine olan yakınlığım, tutkum, içinde yetiştiğim kültür gereği halk müziğini tercih ettim tabii. Ama biz konservatuarda çok değerli hocalarımızla bütün müzik türlerinin eğitimini aldık kendi toprağımıza.

0: Zülinya Karçelik, Bekir Sıtkı Sezgin hocam özellikle sanat müziğini tercih etmem konusunda beni hep uyarmışlardır. Hani ben çocukluğumdan beri ayırt etmeden dilimde hepsi vardır. Yani şarkılarımız, türkülerimiz hepsi vardır. Hepsini gönlümde çok özel yeri var. Sizin bu programınızda böyle bir bunun kayda dökülmesine vesile oldu. Aslında günlük hayatımda da çokça söylerim yani. Profesyonel olarak hani sahnede söylemedim fazla ama dedim ki ben bu programda yer almalıyım. Çok kıskandım.
1: Demek ki artık kıskanılıyoruz.
0: Evet, sizi o zaman kıskandım.
1: Tamam.
0: Sevgili Rahmi Göçmen de burada. Çok güzel konserlere imza attığımız kıymetli arkadaşımız. Dedim ki Rahmi'cim de orada, benim bu programa gitmem lazım.
1: Şimdi o zaman aslında seni tanımamız gerekiyordu ama şu anda tanımayacağız. Şimdi senden bir Türk müziği şarkısı isteyeceğiz. Ondan sonra seni tanımaya devam edeceğiz.
0: Tabii ama şunu belirtmek isterim. Türk müziğine gönül vermiş, emek vermiş bir arkadaşlarımdan özür dileyerek, hatalarım olursa affola diyerek seslendirmek isterim.
1: Şimdi bu programda şöyle özellikler var. Mesela Türk müziği sanatçısı arkadaşlarımız da buraya geliyor. Onlar da türkü söyleyebiliyorlar, popüler
0: evet,
1: müzikten bir şeyler söyleyebiliyorlar. Bu programın böyle bir küçük detayları var. Biz de bu detayları böyle renklendirmek istiyoruz ki bir çeşni olsun, ortaya karışık bir şeyler yapalım
0: hepimiz
1: istiyoruz.
0: aynı gönüldeyiz, aynı frekanstayız, aynı tattayız, aynı dokudayız. Hepimiz bu vatanın renkleriyiz. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım.
1: O zaman bu renkleri biraz daha renklendirelim.
0: Olur
1: Şükrü
0: tabii.
1: Tanar'ın çok güzel Hicaz bir şarkısı var. Diyor ki, söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye. Sakladım gözyaşımı, vefasız o yar görmesin diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın.

0: Gülcan, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin elinize, gönlünüze sağlık.
0: Şimdi buradan ben sevgili dinleyenlerimize bir şey açıklamak istiyorum. Tabii sizler burayı görmüyorsunuz, stüdyonun içini. Sevgili Gülcan gözlerini bir kapattı, şarkıyı söylemeye bir başladı, hiç açmadı gözünü.
1: Çok heyecanlandım, bir kere onu söylemek isterim. Kalbim ağzımda okudum. Dediğim gibi kusurlarımız varsa affola.
0: Peki sen bütün türkülerini de böyle kalbin ağzında mı okuyorsun?
1: Genellikle.
0: Sen o zaman hep kalbin ağzında oku. Her şeyi, bütün söylediğin ne varsa öyle kalbin gelsin ağzında oku. Hakikaten çok güzel oluyor. Gülcan, ağzına sağlık.
1: Çok
0: Vallahi
1: teşekkür
0: ağzına
1: ederim
0: sağlık.
1: ama zaten hani kalpten olmayınca olmuyor. O kesin. Ben hala ilk günkü heyecandayım. Belki 40 yıldır türkü söylüyorum. İlk günkü heyecandayım diyebilirim.
0: Ne güzel. O heyecan hiç bitmesin diyorum ben de.
1: İnşallah. Umuyorum.
0: Sevgili Gülcan, konuşmalarımızın başında Tülin Yakar Çelik'ten bahsettim, Bekir Sıtkı Sezgin'den bahsettim. Şimdi bunların hepsi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın çok değerli hocalarıydı.
1: Çok.
0: Buradan da anladığımıza göre sen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunusun, ben biliyorum. Ama sevgili dinleyenlerimize de bunu deklare etmek istiyorum ben.
1: Doğru, evet. Ben 1991 yılında girdim konservatuara. Daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptım. Hakikaten çok değerli hocalarla, büyük duayenlerle, büyük sanatçılarla birlikte meşk etme, onların eteğinin dibinde bulunma şansı yaşadık. Çok güzel yıllardı. Hepimizin de sevgiyle, güzellikle hatırladığı yıllardı. Çok şanslı addediyorum bunun için kendimi.
0: Aslında evet, yani Türk müziği, halk müziği eğitimi alan bütün öğrencilerin şu saymış olduğun isimlerle, efendim bir taraftan Neriman Altındağ
1: Hani
0: Tüfekçi
1: eksik, çok
0: orada,
1: eksik
0: tabii çok
1: yani.
0: eksik saydık.
1: Neriman Altındağ Tüfekçi hocamız, Nida Tüfekçi hocamız,
0: Evet,
1: Alaaddin Yavaşçı hocamız,
0: evet.
1: Tulin Korman hocamız.
0: Yani bunların
1: Yani
0: olduğu bir ortamda nefes almak bile çok
1: hakikaten
0: önemli.
1: çok çok
0: Çok
1: önemli. Çok
0: önemli Türk
1: çok doğru
0: müziği ve halk müziği için,
1: tabir
0: evet.
1: kullandınız. Nefes almak bile çok
0: Evet,
1: önemli.
0: çok önemli onların yanında olmak. Hakikaten bize çok şeyler kattı. Sen de oradasın, ben de oradayım. Bir dünya arkadaşımız hala radyonun içerisinde ve devlet korolarında görev yapmaktayız hep birlikte. Ve onların ekollerini şu güne kadar getirdiğimiz için de ben kendi adıma ve de benim jenerasyonumdaki tüm arkadaşlarımın adına kendi kendimizi kutluyoruz diyelim.
1: Kutlamak gerekir çünkü hani uzunca zaman el yordamı ile ilerleyen müzik olgusunu konservatif bir yapıyla gelecek nesillere aktarmak için büyük emek harcamış insanlar, bu insanlar, bu ekol. Bu nedenle ben de bu ekolün mensubu olmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Dilerim ki gelecek nesillere bu duygumuzu, bu birikimlerimizi de aktarabiliriz.
0: O konulara biraz sonra geleceğiz ama senden şimdi sevgili dinleyenlerimiz için bir Türk müziği şarkısı daha rica ediyorum. Onu da diyoruz ki, şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. En güzel günlerini demek bensiz yaşadım. Aşk gibi, sevda gibi. Huysuz, huysuz ve tatlı kadın.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık diyorum. Gülcan ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok değişik bir deneyim oldu benim için hakikaten.
0: Ama güzel geldi değil mi?
1: Evet, çok güzeldi. Çok mutlulukla, keyifle eşlik ettim yani.
0: Ne güzel, ne güzel. Bak, böyle şeyler duyunca sevgili konuklarımızdan biz çok daha fazla şeyler yapmak istiyoruz. Senin ağzından da böyle güzel şeyler duyduğumuz zaman çok onurlanıyoruz, çok gururlanıyoruz. Bizim için hoş şeyler oluyor. Şimdi hemen lafı uzatmadan diyorum ki madem halk müziği sanatçısıyız ya.
1: Evet.
0: Hani bir tane de ondan mı yapsak
1: Evet.
0: Acaba?
1: Bir türkü mü söylesek diye.
0: Bir türkü söyleyelim
1: Tabii
0: bakalım.
1: ki. Seve seve tabii ki.
0: Ne söyleyelim?
1: Bu kez Silifke'ye gidelim. Olur mu?
0: Olmaz mı?
1: O zaman Hüseyin Say'dan, Ali Can'ın Cavit Erden'den derleyip notaya aldığı bir güzel Silifke türküsü. Klarnet'e de çok yakışır bu türkü, malum biliyorsunuz.
0: Silifke.
1: Silifke klarnet yöresidir. Açıl ev ömrümün varı.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık ya Nurcan.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de nefesinize, gönlünüze sağlık. Dedim ki bu Silifke türküsü bu programın adına çok yakışır. Bir nefes. Hakikaten nefes gerektiren bir türkü. Çünkü nefes alacak yeri yok ve hançerenin çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Programın adına yaraşır. Bir nefeste okunacak bir türkü
0: Bir nefeste de
1: diye
0: okuduk
1: düşündüm
0: zaten.
1: yani.
0: Bir
1: Umuyorum
0: nefeste de
1: ki
0: ağzına
1: beğenir.
0: sağlık. Bu arada getirdiğin repertuar çok keyifli.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İnan çok keyifli. Arkadaşlarımla da böyle bir baktık dedik. Hakikaten çok keyifli bir program olacak diye düşünmüştük. Olmaya devam ediyor ama bu arada programın yarısına gelmişiz biliyor musun?
1: O zaman bu programın süresini uzatmak gerekir.
0: Değil mi? Ya süresini uzatacağız ya da diyeceğiz ki sevgili Gülcan bu programa bir kere daha katılır mısın acaba diye soracağız sana.
1: Seve seve, büyük mutlulukla.
0: Bu
1: Hakikaten
0: cevabı
1: ben
0: da
1: de çok mutlu oldum sizinle birlikte müzik yapmaktan. Gerçekten çok birbirimizin gözlerine bakarak gülümseyerek geçiyor program. Umuyorum ki bu sinerji dinleyenlerimize de yansıyordur.
0: kesin yansıyor. Bu arada radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak ki vardır. Efendim her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizden Mete Çelik. Rahmi Göçmen bir kere daha hoş geldin diyorum sevgili Rahmi'ye. Uzun süre sonra tekrar aramıza katıldı. Perküsyonlarımızda ve ritim sazlarımızda. Efendim bugün seslerimizi size ulaştıran kardeşim Ali Can Vatanperver. Hemen yanındaki koltukta da programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturup karşıdan akvaryumdan bana el sağlıyorlar efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğum kim? Konuğumuz da İstanbul Radyosu'nun çok önemli bir hanım sesi, halk müziğimizin nadide seslerinden bir tanesi Gülcan Kaya.

0: Bir kere daha hoş geldin sevgili Gülcan.
1: Tekrar hoş bulduk. Diyorum ki nefesiniz her dem ezgili olsun, melodili olsun. Bu program uzun soluklu olsun. Herkesin nefesi olsun bu program. Güzel bir program, enerjisi çok yüksek bir program. Umuyorum ki daha uzun yıllar dinleyiciyle kucaklaşır.
0: İnşallah temennimiz daha güzel şeyler yapmak, daha güzel yerlerde olmak. Bütün
1: Daha çok
0: temennimiz
1: dinleyiciye ulaşmanız
0: ulaşmak
1: gerekiyor diye
0: tabii. Tabii.
1: düşünüyorum.
0: Biz elimizden geldiğini yapıyoruz. Gelmeyeni de yaptırmak için uğraşıyoruz.
1: Ne mutlu.
0: Sevgili Gülcan, bizim konuklarımıza sorduğumuz bir sorumuz var. Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun, bilmiyorum ama
1: Umarım çok zor değildir.
0: aslında çok basit. Herkese göre farklı bir cevabı var bu sorunun. Diyoruz ki, Gülcan, sence aşk nedir?
1: Ben biraz aslında aşk hayatın kimyası. Kimya ile birlikte değişen bir duygu yoğunluğu. O nedenle kimyası örtüşen iki kişinin ortak duygusu aşk bence.
0: Böyle değişik bir cevap da senden aldık. Çünkü buraya gelen bütün konuklarımız bize farklı cevaplar veriyor. Biz de bunu istiyoruz zaten, farklı cevaplar alalım diye.
1: Yani bence aşkın içine biraz tıbbi konular giriyor. Yani biraz hormonlarla ilgili, biraz içinde bulunduğun duygu durumla, fizikle ilgili, hayattaki enerjilerin örtüşmesiyle ilgili. Yani aslında aşk biraz bilim gibi yani. Hakikaten bilinmeyeni olan bir bilim gibi yani.
0: Yani şu ana kadar duymuş olduğumuz en farklı cevaplardan bir tanesi. Hiç böyle bir cevabı duymamıştık. Yani kimya ile bilimle alakalı bir
1: Ben
0: aşk.
1: öyle düşünüyorum.
0: Tamam, zaten senin düşüncen önemli burada.
1: Çünkü bunu neye göre söylüyorum? İnsan yıllar geçtikçe insan bedeni değiştikçe aşka bakış açısı da değişiyor. Çünkü insanların hormonları değişiyor.
0: Değil mi?
1: Tabii hormonlar değişince aşktan beklentiler de değişiyor. Ben o nedenle böyle bir cevap kendi yaşam süzgecimden geçirdiğim tecrübe ve duygularımla böyle bir cevap vermeyi seçtim.
0: Zaten biz de senden böyle bir cevap bekliyorduk. Sen de bu cevabı bize çok güzel verdin. Şimdi bu cevaptan sonra ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sevgili Recep'le birlikte biz karşılıklı, önümde çok güzel bir eser var. Onunla böyle karşılıklı çalalım. Sen de şu anda sürpriz söylemiyorum sana hangi şarkı olduğunu, hangi türkü olduğunu da söylemiyorum. Biz onu çalmaya başlayacağız. Sen de ondan sonra bize bunu güzel bir şekilde okuyacaksın diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenlerimize de sürpriz olsun diyorum.
1: Hadi bakalım.

0: Recep, eline sağlık. Ben de diyorum ki hem elime sağlık hem ağzıma sağlık. Çok duygulandım ya çalarken ben. Ağzına sağlık Gülcan ya.
1: Çok güzel oldu. Biraz önceki sorunuza bir cevap devamı olsun. İşte aşk, bütün bunları yaptıran şey aşk. Aşk aslında her şey. Hakikaten aşk
0: Ya
1: aslında her
0: kimyamız
1: şey.
0: bozuldu bak. Kimyamız. Vallahi çok güzel oldu.
1: Güzel
0: Evet,
1: bozulmalar
0: vallahi
1: bunlar.
0: güzel
1: Başka
0: oldu.
1: kötülükten bozulmasın, çirkinlikten bozulmasın, şiddetten,
0: Evet.
1: ne bileyim, savaştan, ölümlerden bozulmasın, bunlardan bozulsun kimyamız. Bu güzel şarkılardan, bu güzel türkülerden, bu güzel ezgilerden, melodilerden bozulsun kimyamız.
0: Evet. Şimdi madem bu kimyaya geldik, seni de hazır burada bulmuşken, şimdi bir şeyler sormak istiyorum sana. Şöyle ki, sen de bir annesin, senin de
1: Evet.
0: bir evladın
1: Çok
0: var.
1: şükür, bir şükür.
0: Hepimizin evlatları var. Ve bütün evlatlar bizim çocuklarımız, hepsi yeğenlerimiz, hepsi kardeşlerimiz. Şimdi böyle ehil ağızlardan duymak istediğim bazı şeyler var benim. İlkokullarda, ortaokullarda müzik eğitimi var. Tamam, her şey çok güzel. Fakat çocuklarımızı halk müziğine ve de Türk müziğinin içerisine daha fazla nasıl çekebiliriz? Bunları çekmek için çocuklarımızı bizim kendi otantik müziklerimizin içerisine çekmek için neler yapmalıyız? Neler yapabiliriz daha?
1: Biraz kapanmalıyız. Şöyle kapanmalıyız. Kendi kültürümüze kapanmalıyız. Kesinlikle örgün eğitimde yerinin olması gerekir. Türk müziğinin, halk müziğinin, çocukların kulaklarının bu tınıları küçükken tanıması gerekir. Okullarda Türk müziği enstrümanlarının olması gerekir. Seçmeliler yani. Bu aslında çok zor bir şey değil. Fakat dışarıda popülist bir anlayışın ve kirli bir teknolojinin öyle bir saldırısı var ki çocukları bunlardan nasıl uzak tutabiliriz? Bu bir yığın konusunda uzman bilim insanının oturup düşünüp yazıp çizip uygulaması gereken bir şey. Yani hadi koyalım müzik dersi. Müzik dersi ben çocukluğumdan beri lay lay lom geçti bütün derslerde. Hani biz böyle boş geçen ders niteliğinde görürüz ama aslında hani beynimizin lobları var ya.

0: matematiğin en çok çalıştırdığı kolezyum bölümü örneğin en çok müzikle, matematikle ve kitap okumakla çalışıyor. Yani müzikle uğraşan çocukların beyin aktiviteleri, MR aktivitelerinde bütün beyinde bir koordinasyon oluşuyor. Müzikten uzak kalan çocuklar, çünkü evrenin dili matematik ama müzik matematiğin ruh katılmış hali.
1: Aslında demek istiyorsun ki
0: Evet.
1: müzik de bir matematiktir.
0: Matematiktir, bilimdir. Müzik bir bilimdir. Siz matematiğe duygu katamazsınız. 2 ile 2'yi çarparken, 2 ile 2'yi toplarken duygu katamazsınız. Ama müzikle duygu katarak bunu yapabilirsiniz.
1: Biraz önce bizim Recep'le çalıp senin
0: Evet.
1: okuduğun parçadaki
0: O
1: gibi,
0: matematikte buluşmak.
1: değil mi?
0: Evet. Yani müzik evet bir bilimdir ama o bilimden de ötedir. Yani zaten ona sanat deniyor. Resim gibi, işte bütün bildiğimiz sanat dalları gibi. Çocukların kendi kültürümüze ait ögelerle büyümesi onları bütün kötülüklerden uzak tutar.
1: Burada sanki biraz da aile içerisinde Türk kültürümüze ve Türk sanatımıza biraz daha eğilmemiz gerektiği gibi bir şeyler hissediyorum ben
0: Kesinlikle
1: kendimde.
0: katılıyorum. Aslında biz şu an kendi müziklerimizi yapan insanlar olarak bir şeyleri muhafaza ediyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Bizim insanımızda şunu gözlemliyorum. Ne yazık ki ve ben buna çok üzülüyorum. Büyük bir özenti içinde insanlarımız. Yani kendi kültürünü tanımadan başka insanların kültürlerine hayran olmak gibi. Bu biraz bizim genetiğimizde var. Biraz biz kendimizi geri plana atan bir halkız. Hangi açıdan? Çok basit, hemen aklıma geliverdi. İşte Belçika'ya giderseniz derler ki danteli çok meşhur Belçika'nın. Çok konserlere gittik oralara. Şimdi hepsi fabrikasyon. İnanın ki bizim bir köyümüze gidip bir kızın çeyiz sandığını açsanız orada Belçikalıların ağzının açık bakacağı bir yığın model görürsünüz. Ama biz pazarlamayı bilmiyoruz. Bizim kendimize güvenip kendi öz değerlerimizi emek harcayıp markalaştırmamız gerekiyor. Bunu müzikte, yemekte, ortaya çıkardığımız her türlü yaratıda gerçekleştirebiliriz. Halk edebiyatımıza bakıyorum, hayran kalıyorum. Yani başka Avrupalı yazarların bin tane kitapla anlattığı şeyi Aşık Veysel iki dizeyle anlatabiliyor. Yani bu muazzam bir şey. Bizim bunu öğrenip kendimize saygı duymamızı, kendimize Atatürk'ün dediği gibi Türk öğün çalış güven dememiz gerekiyor. Bu çizgide ilerlersek aşmayacağımız hiçbir engelin olmadığını düşünüyorum.
1: Peki, bu sözlerden sonra şöyle güzel bir şarkı istiyorum ben senden. Nasıl bir şarkı? Rahmetli sevgili hocamız Selahattin İşli'nin çok güzel
0: Canım,
1: bir
0: canım hocam çok.
1: Bolu destanı
0: Evet,
1: vardı.
0: evet,
1: Nikriz
0: evet,
1: makamında.
0: evet.
1: Yapalım mı bunu?
0: Çok mutlu olurum. Bütün bu konuştuğumuz şeyi o kadar güzel özetledik ki bu şarkı. Biz bunları planlamadık. Doğaçlama gelişiyor şu anda değerli dinleyenlerimiz stüdyoda. Köroğlu Destanı'nın Selahattin İçli üzerindeki uyanışı bu. Selahattin İçli Köroğlu Destanı'nı bilmeseydi sizce bu şarkıyı yapabilir miydi?
1: Evet, çok zor
0: Değil
1: olurdu.
0: mi? Çok zor olurdu.
1: Yani bildiği için de şarkıyı, melodik yapıyı bu şekilde düzenlemiş, üst üste
0: Kökleri
1: koymuş.
0: geliştirmek bu işte.
1: Evet. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gülcan ağzına sağlık. Ne güzel okudun Bolu Destanı'nı öyle ya.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli Selahattin İşli hocamızı da almış olduk. Emeğinize sağlık sizin de. Gerçekten enerjisi çok güzel bir program oldu. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Geldiğin için biz teşekkür ediyoruz ama söz verdin zaten bir kere daha geleceksin. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Biz bu programda ilk defa Bolu Destanı'nı çaldık. Hakikaten elinize sağlık diyorum. Çok güzel geldi. Her şey çok yerinde geldi. Kendime de teşekkür ediyorum. Ben de tek başıma çalabildim. Sağ olsun sevgili arkadaşlarım sayesinde ben de çaldım bu parçayı. Sevgili Gülcan programımızın sonuna geldik.
1: Her güzel
0: Maalesef
1: şeyin
0: geldik ama sen bir kere daha geleceksin bizim programımıza
1: her
0: nasılsa.
1: güzelliğin sonu var ama biri biter, biri başlar.
0: Şimdi programımızın sonuna geldik ama sana bir soru daha soracağım ben. TRT'de kaç yıl oldu senin?
1: Söyleyemem. O zaman yaşım çıkar. Şöyle ben konservatuvar birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğimde yetişmiş sanatçı olarak girdim kuruma. Dolayısıyla 1993 yılından beri bu kurumun çatısı altındayım. Ancak 11 yıl biz istisna akdi ile çalıştık. 2002 yılından beri de kadrolu
0: Aslında kadrolu
1: sanatçısı
0: olarak
1: olarak.
0: buradasın. TRT'nin dışında da senin albümlerin var, albüm çalışmaların var. Bir sürü şeyler yapıyorsun. Detayını bir dahaki programda alacağız ama sen küçücük bir şeyler daha senden istiyorum onlarla ilgili.
1: Şöyle aslında albüm yani bir hadsizlik yapıp liseden yeni mezun olduğumda bir şeyler yapmıştım. Sonra konservatuara girince dedim ki tabii çok böyle doğal ve hiç okul görmemiş halimle yaptığım şeyler de onlar. Bundan şikayetçi miyim? Hayır ama öyle şartlarda yaptık yani böyle işte albümdeki bütün eserleri girip bir günde okuyup çıktım tabii işte.
0: Olmaması gereken bir şey
1: Olmaması
0: yapmışsın.
1: gereken bir şey yaptım ama çok aslında çok da satan bir albüm oldu o albüm. Ben o albümlerden sonra konservatuara girdim. Konservatuara girmemde de Mehmet Erenler hocamın çok büyük bir yönlendirmesi vardır, katkısı vardır. Rahmetle yad ediyorum büyük ustamızı, sanatkarımızı. Konservatuvara girdikten sonra dedim ki eyvah ben ne yapmışım yani niye direkt albümle başlamışım falan diye biraz panik oldum ama sonra geriye dönüp baktığımda orada da çok değerli yani Mustafa Karaçeper gibi bir duayenle çalışmıştım. Bağlamanın üstadıdır. Gerçekten çok yetenekli.

0: Kenikli çok duygusu, çok başka bir saz sanatçısıdır. Konservatuvardan sonra, radyodan sonra daha başka ufuklar gelişti. Yani çok güzel konserler verdik. Bir sürü kayıtlarda sesimizle yer aldık. Böyle devam ediyor, söyleyerek devam ediyoruz.
1: Aslında konuşacak çok şeyimiz var ama
0: Çok.
1: maalesef programın sonuna geldik. Efendim, maalesef ki programımızın sonuna geldik. Bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir dahaki çarşamba başka bir konukla, başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız demeden önce sevgili Gülcan, bizim çok özel, çok güzel dinleyicilerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı?
0: Son olmasın, virgül koyalım. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. TRT'nin çok büyük bir görev üstlendiğini tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle bizim müziğimiz açısından hatta dünyadaki çok önemli bir renk saklayıcı olduğunu düşünüyorum. Bunu geleceğim başka bir programda detaylı anlatacağım. Dinleyicilerimize buradan söz vermiş olalım neden böyle dediğimi. Çünkü TRT özel bir kurum, dünyada bir eşi olmayan bir kurum. Bunu koruyup kollamamız, geliştirmemiz, genç nesle taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de dinleyicilerimizin gönüllerinin ve kulaklarının bizlerle olmasını temenni ediyorum. Ve huzurlarından sevgiyle ve bir Gaziantep türküsüyle ayrılalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum, son söz
1: Efendim,
0: sizden.
1: duydunuz. Bir Gaziantep türküsü çalacağız ama arasında bir sürprizimiz olacak. Onu da söylemiyorum çünkü sürpriz dedim. Söylemiyorum. Efendim, bugün kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı her zamanki gibi. Rahmi Göçmen ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızdaydı. Bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Ali Can Vatanperver iletti. Hemen yanındaki sandalyede Gaya Görkem Bülbül Özçelik de benimle birlikte bu programı hazırladı. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşların genci Tanju Erol. Konuğum da TRT İstanbul Radyosu'nun halk müziğinin çok önemli bir sesi Gülcan Kaya idi. Şimdi size bir Gaziantep türküsü çalıyoruz, söylüyoruz ama arasında bir de sürprizimiz var.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu Erdoğan. Merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi Erdoğan. Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu. Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Antlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye'nin bölgede önceliğin barış olduğunu bir kez daha kaydetti. New York'ta İran Savaşı zirvesi yapıldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Zirvede bölgedeki son durum ele alındı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, Erdoğan çok çetin biri ve

girişiminin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal sorun olmadığını vurguladı. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuşan Yılmaz, siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam dedi. Piyasalarda alınan tedbirlere dikkat çeken Yılmaz, geçici nitelikte etkiler kalkınca sermaye piyasaları daha güçlü şekilde yoluna devam edecek ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son atama kararnamesiyle göreve başlayan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Manisa'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırıya değindi. Adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurgulayan Çiftçi, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta Türkiye Yüzyılı buluşmaları programında konuştu. Bakan Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle 1000 yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temelli yapı taşıdır dedi. Türkiye'nin hava sahasını her türlü tehdide karşı aşılmaz bir kalkan haline getirecek Çelik Kubbe projesinde stratejik bir adım daha atıldı. Türk savunma sanayinin iki lokomotifi Aselsan ve Roketsan, bir işbirliğine daha imza attı. Hava savunma sistemlerinin alt bileşenlerinin tedarikine yönelik sözleşme 1 milyar 234 milyon avro değerinde. Siirt Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 100.000'den 250.000'e yükseldiğini söyledi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Haberleri sunduk.

Hanımefendiler, beyefendiler, saatimiz 14.05 ve bugün TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz, TRT İstanbul Radyo Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Stüdyoname programına hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun saz sanatçıları ve ses sanatçıları ile birlikte bugünkü peşrevle başlayacak, Hicaz peşrevimizle başlayacak, Hicaz makamıyla devam edeceğimiz bir Hicaz faslımız olacak fakat bugünkü tonmeisterımız sevgili Mehmet Sungur, programımızın bugünkü prodüktörü Sevilay Tunalı, teknik yönetmenimiz ise Yusuf Çağdaş, programa emek veren, stüdyo dışında teknik masada olan emekçi dostlarımızı da anons etmeden geçmeyelim istedik efendim. Bendeniz Nusret Yılmaz, ses sanatçısı arkadaşlarım Berin Şener, Gürsoy Dinçer ve Harun Gürbüz'le bugün sizlere gönlünüzdeki şarkılara ses olacağız efendim. Saz sanatçısı arkadaşlarım, bugün maestromuz, kemanemiz Umut Hoşgör, violonselistimiz Serdar Açın, kanunumuz bugün Funda Soyur, udimiz Oytun Uçar ki faslın arasında Oytun Uçar'ın taksimini dinleyeceksiniz efendim. Neyzenimiz bugün meslek büyüğümüz Kutsal Göktürk, klarnet üstadımız Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi ve tamburimiz de Gökalp Yüzler efendim bugün. Eğer hazırsanız Salim Bey'in Hicaz peşrevinin ardından Hicaz makamındaki faslımız

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.38 efendim. Stüdyomuzdaki karınca kararınca demeyeceğiz. Çünkü milli musikimiz hayat damarlarımızdan bir tanesi efendim. Ve profesyonel olarak TRT İstanbul, Ankara ve İzmir Radyosu sanatçıları olarak bu musikiye hizmet eden her bir birey adına stüdyodaki siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık efendim. Ve tabii ki teknik masaya. Efendim, sıradaki solistimiz Berrin Şener. Udi Hrant'ın Hicaz şarkısını okuyacak. Gel nazlı güzel, gel bana can ver gülüşünde. Gel sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle diyecek Berrin Şener.

Karant Bey'in şahane şarkısını Berin Şener'den dinlediniz efendim. Sıradaki Hicaz şarkımız Yesari Arsım Arso'ya ait. Bilmem neye bir bu seni sen çok görüyorsun. Bilgâne nigahınla, boş bakışınla beni öldürüyorsun. Hicrin ile ben ağlar iken sen gülüyorsun. Bilgâne nigahınla beni öldürüyorsun. Bendeni seslendirecek efendim.

Efendim sıradaki şarkımız sevgili Gürsoy Dinçer'in söyleyeceği bir şarkı ve görmedim ömrümü Nasude geçen bir demini diyecek sevgili Gürsoy Dinçer. Teşekkür ederim sevgili dostum.

Caz şarkısını sevgili Gülsoy Dinçer, şahsi duygumdur. Şahane okudunuz. Teşekkür ederim sevgili dostum. Efendim yaklaşık 30 yıl, yaklaşık demeyelim net 30 yıl önce 24 Eylül 1996 yılında yitirdiğimiz radyomuz sanatçısı da olan ve sizlerin de bildiği üzere sanat güneşimiz sıfatıyla da andığımız meslek büyüğümüz Zeki Müren'in yarın ölüm yıl dönümü ve yarın saat 11'de ailesiyle birlikte ben de orada olacağım. Kabri başında bir törenimiz olacak. Dua edeceğiz Zeki Bey'e. Şu an canlı yayında da onu anmak istedik. TRT olarak nur içinde uyusun ve tekrar başsağlığı dileyerek Allah'tan rahmet dileyelim Zeki Müren'e efendim. Ve onu bir şarkısıyla yad edip programımızın da sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda sizlere Aldattın Beni Seviyorum diyerek isimli caz şarkısını seslendirelim Zeki Bey'in.

tekrar rahmetler dileyelim Zeki Müren efendim, Zeki Müren'e. Stüdyo Name'yi dinlediniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Stüdyo Name programının son şarkısını seslendirmeden evvel sazına ruh veren tüm radyo saz sanatçılarımıza, sesleriyle bu programa ebek veren tüm ses sanatçısı arkadaşlarımıza, tonmeisterimize, teknik yönetmenimize ve prodüktörümüze, TRT olarak, TRT İstanbul Radyosu olarak zatınıza efendim iyi bakınız, sağlıklar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu Erdoğan. Merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi Erdoğan. Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu. Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı.

olan da Erdoğan, Türkiye'nin bölgede önceliğinin barış olduğunu da bir kez daha kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Dünya basını bu konuşmayı canlı yayınladı. Erdoğan'ın cümlelerini manşete taşıdı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuştu. Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğünü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. Temel önceliğin güçlü üretimle ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son atama kararnamesiyle göreve başlayan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Manisa

pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Türkiye'nin hava sahasını her türlü tehdide aşılmaz bir kalkan haline getirecek Çelik Kubbe projesinde stratejik bir adım daha atıldı. Türk Savunma Sanayi'nin iki lokomotifi Aselsan ve Roketsan dev bir işbirliğine daha imza attı. Hava savunma sistemlerinin alt bileşenlerinin tedarikine yönelik sözleşme 1 milyar 234 milyon avro değerinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Siber suçlularla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'de yine feryatlar yükseldi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Müzik keyfi. Dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Beyki yönetimindeki Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Ahmet Geçin yapacak.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Uşak Faslı sona erdi. Keman taksimini Ahmet Geçin'den dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Erdoğan, merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu.

Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede önceliğinin barış olduğunu da bir kez daha kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuştu. Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. Temel önceliğin güçlü üretimle ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'den yükümlü bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Nama programındasınız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tabii şimdi yorgun bir performanslı bir şarkıdan sonra hemen konuşunca bazen böyle pelteleşebiliyoruz. Evet, hepinize iyi akşamlar dileriz. Saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam ton masterimiz Cihan Yurdakul bizlerle beraber. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben efendim mikrofonlara başında Bahadır Özüşen. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle en güzel şarkılarımızı paylaşacağız. O güzel duygularınıza tercüman olacağız inşallah. Tabii bana eşlik eden stüdyoda o kadar değerli arkadaşlarım var ki hemen onlardan da isimlerinden bahsetmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Viyolonsel'de Ahmet Dinleyen, Klarnet'te Salih Çağlar, Udda Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Klavye'de Kazım Batur Ertem ve Ritim Saz'da Adem Atuk. Çok değerli arkadaşlar.

Hazırladık. İşte dedik ki Saadettin Kaynak'tan Nihavend makamında menekşelendi sular, sular menekşelendi. Hemen akabinde yine Nihavend makamında bir şarkımız var. Zeki Aytunca'nın ve Metin Pütmek sözleriyle, aslında çok bildiğiniz bir eser bu. Leylakları, sümbülleri soldurdun, gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken. Hadi şarkımıza geçelim, sonra yine konuşuruz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ziya Zekai Tunca'nın bu güzel şarkısını sizlere seslendirdik. Nihavent makamında Zekai Tunca yaşayan, gerçekten bestekar olarak artık son efsanelerden diyebileceğimiz, çok sevdiğim bir büyüğüm. Yıllarca da beraber

çekemiyordularla da. Biz de buradan hediye etmiş olduk Aydemir Tunç ailesine. Evet efendim. Şimdi Muhayyer makamında bir türkümüz var. Uzun zamandır yine okumayan bu türkülerden. Bizim tabi Türk sanat müziğimizde türkü formunda olan eserlerimiz de vardır. Saadettin Kaynak bunu çok güzel işlemiş mesela. Tabi birçok örnek de var, birçok bestekarlar var. Mesela Saadettin Kaynak Elazığ'da Harput'ta askerlik yapıyor. Oradan esinlendiği eserler var. Türk halk müziği formunda böyle oranın etnik, yören etnik yapısına uygun olan, melodik yapıya uygun olan eserleri buluyor.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özşen, Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Seni ben öldüreceksin diye şöyle en sonunda şarkının orasında tabii bazen böyle dilimiz sürçebiliyor, kusura bakmayınız diyoruz. Canlı yayın olunca bazı böyle hatalarımız olur. Lütfen sizler de bunu zaten tevazusunu ve hoşgörüsünü göstereceğinize inanıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, güzel makamına geçelim mi şöyle? Tabii demin provada onu konuşuyorduk burada, Salih Çağlar, işte eskiler Cemil Atikoğlu, Ömer Oytun. Ahmet de artık eski, Serhat da eski. Yani artık biz de, yeni demiyorum onlar. Tabii genç görünüyorlar da. Ama uzun zaman tabii. Şimdi bizim hocamız Mustafa Erses derdi ki oğlum, bir müzisyen, bir sanatçı uzun soluk, uzun bir zamanda yetişir öyle. Çünkü bu sanat, bu bir ilim. Burada makamlara vakıf olmak, bu şarkıların melodilerindeki o edebiyat. Zamanında burada babamlar edebiyat dersi almışlar. Akif Özüşen ve 66 dönemi. Bizler de yetiştik. Edebiyat derslerine yetişemedim ama burada tabii birçok dersler de aldık. Mikrofon kullanma, imaj maker'lık, bunlara kadar gerçekten. Çünkü çok önemli bir değerimiz var. Bu bizim mirasımız. Biz bunu en doğru şekilde aktaracak donanıma gelebilecek sanatçılar olmak durumundayız. Ankara Radyo sanatçılığı ancak bunu gerektirir. Evet, onu diyorduk. Burada birçok tabii hocalarımızla çalıştık. Onlardan bir tanesi de Avni Anıl. Gerçekten bir rüzgar gibi geldi geçti ve inanılmaz eserler bıraktı. Onun Hüzzam makamındaki eseri ve Onur Şenli'nin sözleriyle bestelediği Ömrümüzün Son Saati, çalmadan gel, ne olur gel.

Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Bahadır Özüşen mikrofonlarınızda ve Ankara Radyosu'ndan çok değerli arkadaşlarımızla beraber sesleniyoruz. Avni Anıl dedik, gerçekten inanılmaz eserler bırakmışlar. Bizim eskiler derlerdi ki bize, bir eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Buraya geldik. Yaşamımızda bazı şeylere dokunup bir hatıra, bir miras ya da bir gerçekten eser bırakmak hiçbir zaman unutulmayacağına artık vesile oluyor ve bu da kalıcı oluyor tabii. İnşallah biz de öyle oluruz. Tabii ben de bestekar yorum artık zamanla artık piştikçe, muskiyle hemdem oldukça, o yıllar geçtikçe ister istemez bardaktan su taşarcasına siz de zaten o geliyor. O ilham da geliyor, o melodiler geliyor. Biz de kendi çapımızda besteler yapıyoruz tabii, bir şeyler bırakıyoruz inşallah. Aynı zamanda da tabii bu aldığımız eğitimlerle yeni gençlerimize örnek olmak. Çünkü en doğru ağızlardan en doğru tavır, üslup Ankara Radyosu'nun okul vasfıyla, Ankara Radyosu farkıyla ve orada tabii ki sanatçısı olması vasfımızla beraber onlara da iyi örnek olma tabii ki sorumluluğumuz da var. Biz de bunu inşallah doğru düzgün yerine getirmeye çalışıyoruz. Hüzzam makamının o güzel ezgileri. Şöyle bir evet, bence bir Sade Hoşses'in bir şarkısı var. Harika bir eser. Şimdi biz, tabii biz de coşuyoruz burada sevgili dinleyicilerimiz. Biz böyle sanki müzik yapıyoruz da robot gibi yapmıyoruz bunu. Bu duygu işi. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Biz sizin o kalplerinize talibiz. E tabii biz de o duyguyu yaşamazsak biz o duyguyu sizin kalbinizle beraber nasıl paylaşalım? Biz de aynı duygular içerisindeyiz. Bazen böyle spontane gelişiyor. Salih Çağlar'ın şu andaki yaptığı gibi. Hiç bunları biz provada hiç tayin etmedik. Buradaki o duygumuz da tamamen doğal ve sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Hadi.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara'da sunulan akustik name programından en son bıraktığımız şarkı Hüzzam, kulaklarınızda kalan o hoş nameler. Sadi hoş sesti zaten bestekarı da. Harika bir şarkı. Senin sesini, gözlerin rengini unutabilsem dedik. Şimdi aynı yine güzellikte. Avni Hanım'la döndük. Hülki Aker sözleriyle Rast makamına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Rast. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz. Benden size armağan efendim, buyurun.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de sizlerle öyleyiz. Çünkü biz bir toplumuz, bir milletiz. Müziğimiz de bir, kültürümüz de bir, sevgimiz de bir. Sadece bize ne düşüyor bunları güzelce paylaşmak. Birbirimizde o mutluluğu, o paylaşımın en güzel hazlarını yaşayabilmek. Bence Rast makamının bu güzel, o melodik dünyasının o büyüsüne girmişken İrfan Özbakır'ın Memduha Olgun sözleriyle yaptığı aynı makamdaki sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Hadi arkadaşlarım buyurun.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan Bahadır Özüşen ve birbirinden değerli kıymetli saz arkadaşlarımla beraber biz çok özellikle bu şarkıların gerçekten böyle o duygularına kapılıp o coşkuyla sizlere sesleniyoruz. Evet, keyif alıyoruz. Bak Salih Çağlar oradan diyor ki keyif alıyoruz hep beraber diyor. Aynı keyfi inşallah siz de alıyorsunuz diye de biz burada umut ediyoruz. Uşak makamına geçiyoruz, aşıklar makamına. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. İki şarkımız var. Sizlere seslendirelim. Sizleri Uşak makamının o tadıyla veda edeceğim çünkü. Selam vermeden gelip geçersin. Zeki Duygulu'nun çok güzel bir eseridir bu. Mahzun kalbimi delip geçersin. Niçin gözlerini süzüp geçersin? Garip gönlümü üzüp geçersin. Beni bırakma, canımı yakma. Sonra ettiklerini çekersin. Buyurun arkadaşlar.

Efendim Uşak makamındaki Zeki Duygulu'nun işte gerçekten duygulu şarkısı. Şimdi bu şarkıda öyle bir büyü var ki aslında bütün şarkılarda öyle ama hepsinin ayrı gerçekten bir tadı var. Çünkü hangi duygularla yaptılarsa. Şimdi hem keyif veren hem de hüzünlü bir şarkı. Hem makamsal olarak da zaten öyle bir melodik yapısı var ama Uşak makamı tabii aşıklar makamı. Burada şimdi bizim musikimizin en güzel tarafın ne olduğunu hemen söyleyelim. Bu bizim mirasımız, kıymetimiz. Nedir biliyor musunuz? Bizde en hüzünlü şarkılar ve en hareketli şarkı. En hüzünlü şarkılar da hep böyle kaliteli hüzünü yaşatır. En hareketli şarkılar da kaliteli sevinci yaşatır. İşte onun için bu değerli müzikimiz bu kadar kıymetli. Evet, geldik programın sonuna. Ben veda edeyim. Olur mu Cihancığım? Evet, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, oradan şöyle el sallıyoruz birbirimize. Bu kumanda masasından bizlerim, o güzel sesini sizlere ulaştırıyor sağ olsun. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş. Evet, bugün beraber bizlere eşlik eden saz arkadaşlarım, benim kıymetli arkadaşlarım. Hepsinin ellerine sağlık. Hepsi çok değerli ve kıymetli. İyi ki varlar. Allah ömürlerine uzun bereket versin inşallah. Kemanda Serhat Çiğiltepe vardı. Viyolonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Salih Çağlar, Utta Ömer Oytun, kanunda Cemil Atikoğlu, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Adem Atuk'la beraberdik. Ben Bahadır Özüşen, efendim mikrofonlarınızın başında sizlere bu güzel sedamızı ulaştırdık. Evet, bugün Gülay Elden program yapımcımızdı. O da içeriden bize el sallıyor, sizlere selamlarını yolluyor. İnşallah başka bir programı tekrar görüşünceye dek hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. En güzel şarkılar, en güzel, bütün güzellikler sizlerle olsun diyoruz. Hoşça kalın. Mehtaplı gecelerle sizleri uğurluyoruz efendim.

İstanbul'dan merhabalar efendim. 23 Eylül çarşamba akşamındayız, haftanın tam ortasındayız ve TRT Name'de akşamın sesi vakti geldi. Saatlerimiz 19. Mikrofon başında ben Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ile birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu ekibi olarak tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. 2 saat boyunca canlı yayında birlikteyiz. Bildiğiniz üzere bu akşam Hicaz eserlerle açacağız akşamın sesini. İlk şarkımız bir düet olacak. Filiz Şatıroğlu ve Aytaç Ergen birlikte seslendirecekler bu şarkıyı. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Nihat Aşer'e ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

başladık. Şimdi rast eserler dinleyeceğiz. Onlardan ilki Sabri Süha Ansen'e ait bir şarkı. Değerli ses Ziya Taşkent'ten dinliyoruz. Seninle düştüm dile.

Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Hicaz eseri Gönül Aköz'den dinledik. Bestesi Fehmi Tokay, güftesi Melahat Akan'a ait efendim. Akşamın sesine iki Hicaz şarkıyla.

Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Tüm name dostlarına armağanımız olsun efendim. Serap Mutlu Akbulut seslendirdi. Rast eseri, bestesi Avni Anıl, güftesi Ülkü Aker imzası taşıyordu. Saatlerimiz 19.17. Akşamın sesinde bir rast eser daha dinleyeceğiz şimdi. Beste İrfan Özbakır, güfte Nemika Mürseloğlu'na ait. Serdar Kaşıkçılar seslendiriyor. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter?

Beste ve Güftesi Sevim Şengül'e ait Uşak makamındaki eseri Koray Safkan'dan dinledik. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Sıradaki Uşak eserimiz Zeki Duygulu'ya ait Ayşe Taş yorumuyla şimdi radyonuzda. Selam vermeden gelip geçersin.

Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm. Zeki Eroğlu seslendirdi Uşak makamındaki bu güzel eseri. Beste Saadettin Kaynak, güfte Ali Rıza Saman'a aitti bu eserde de. Şimdi akşamın sesinde Kürdili icazkar eserlerimiz var. Onlardan ilkini Ayfer Erden dinleyeceğiz. Bu eserin bestesi Selahattin İnal, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne arar?

Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Kürdili Cazkar makamında bir başka eseri Süheyla Eren'den dinledik. Bestesi Bilge Özgen güftesi Cemal Safi imzası taşıyordu bu eserinde. Şimdi yeniden Hicaz bir şarkıya geçiyoruz. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz bu eseri. Beste Erdoğan Berker, güfte Cansın Erol Ozan'a ait. Seneler ne olur üstüme gelmeyin.

Beste ve güftesi Zeki Duygulu'ya ait Uşak makamındaki eseri Cemile Karabulut'tan dinledik. Yasemenler dile geldi. Şimdi yine bir Uşak şarkı dinleyeceğiz, arkasından da Hicaz. Uşak makamındaki eserimiz bir Safiye Ayla bestesi olacak. Güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait ve Nurdan Torun seslendirecek bu eseri, Ah Bu Gönül şarkıları. Sonrasında Muazzez Abacı'ya kulak vereceğiz. Bestesi Bilge Özgen, güftesi İlter Yeşile'ye ait unutulmaz bir Hicaz eseri seslendirecek. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler.

Önce Hicaz makamında bir Erol Sayan bestesi dinledik. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için. Yahya Geylan seslendirmişti o eseri. Güftesi Taner Şener'e aitti. Az önce de Nihavend makamına geçiş yaptık efendim.

Beste ve güftesi Osman Babuşçu'ya ait çok güzel bir nihavend eser dinledik Dilek Özkan yorumuyla. Neyleyim vefasız tac ile tahtı, başımı koyduğum dizlerin yeter. Nihavend eserlere devam ediyoruz efendim akşamın sesinde. Sıradaki şarkımızı Mehsem Özşimşir seslendirecek. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Bir Nihavend şarkıda Ayşin Ökmen'den dinledik efendim. Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye dedi sanatçımız. Bu eserin bestesi Pınar Köksal'a aitti. Güftesi ise Şinasi Özdenoğlu. Nihavend eserlerimiz devam ediyor. Akşamın sesinde sırada Zekai Tuncay'a ait bir beste var. Güfte Metin Pütmek imzası taşıyor. Zekai Tuncay kendisi seslendirecek. Leylakları, sümbülleri, soldurdum gonca gülleri.

Unutmak mümkün değil geçen mesut günleri. Seval Şentürk'ten dinledik efendim. Nihavend eseri. Beste İsmet Nedim Güfte Mehmet Erbulan'a aitti bu eserde de. Ve saatlerimiz 20.30 oldu bile. Akşamın sesinde canlı yayında son yarım saate girmiş bulunuyoruz. Nihavend eserlerimiz bitmedi. Sıradaki şarkımız bestesi Selçuk Tekay, güftesi Gülay Tekay'a ait bir eser, Ünal Narçın seslendirecek. Son gülen iyi gülermiş.

Ömrün en güzel çağı geçiyor inan sensiz. Bu akşamın son Nihavend eserini Yüksel Uzel'den dinledik. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Bekir Mutlu'ya aitti bu eserimizin de. Ve şimdi bu akşamın tek hüzzam şarkısını dinlemeye sırası geldi. Bestesi Pınar Köksal, güftesi Halil Soyuer'e ait bu eseri Seçil Kutlu seslendirecek. Böylesine bir aşk nerede görülmüş?

Senin kahrın çekilir. Muhayyer Kürdi makamında Ülkü Aker'in bestelediği güftesi Cengiz Cermen'e ait eseri Ela Altın seslendirdi. Sevgili Name dostları, yavaş yavaş artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz. Sıradaki eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Beste İsmet Nedim, güfte Mehmet Erbulan'a ait Benim de Canım Var.

Önce Emel Sayın'dan Hulki Saner'e ait Aşkını Söyle şarkısını dinledik. Az önce de Kamuran Yarkı'nın Mahur eserini Yasemin Kumral seslendirdiği Ayrılık Rüzgarı. Ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Bu akşam akşamın sesini Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu'ydu ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muhayyer Kürdi makamında bir Suat Say'ın bestesiyle veda ediyoruz sizlere. Güftesi Birsin Kozluca'ya ait bu şarkının. Ellerimden ellerin ayrılmasın. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

tatlı sözleri taşıdım gönlümde acı izleri.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. İstanbul Radyosu Ayaz Ağa stüdyolarından Gül Zamanı'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam da mikrofon başında yerimizi aldık. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci, yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı, sizlere seveceğinizi umduğumuz bir repertuarla sesleneceğiz. Gül Zamanı'nın ilk şarkısı Emin Ongan hocamıza ait, Güfte Necdet Atılgan'ın. Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun. Seni benden ayıranlar iki gözden olsun. Öncesinde Pelin Değirmenci'nin Taksim'i dinleyeceksiniz.

Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karcağa şarkıyı seslendireceğiz. Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var, bülbül gibi söyler şakır dili var.

Dede Efendi'nin karciğer köçekçesiyle devam etmek istiyoruz. Ben niye aldım kaçaktan, görünmez oldu saçaktan, arzum almadım köçekten.

Gün zamanında birkaç tane de Hicaz şarkı seslendirelim istedim. Güftesi Cavidan Birkan'a, bestesi Nihat Adlim'e ait Hicaz bir eser var sırada. Hangi derde müptelasın, nedir feryadın gönül? Bazı durgun, bazı coşkun, bazı yorgunsun gönül. Taksim'de İsmail Karış'ın dinliyoruz.

Bimen Şen'in çok severek dinlediğimiz Hicaz şarkısı. Acaba şen misin, kederin var mı? Ne kadar dertliyim, haberin var mı? Koynunda bana da bir yerin var mı? Ne kadar yalnızım, haberin var mı?

Bu haftada Gül Zamanı programının sonuna geldik değerli dinleyenler. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Tonmaster'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.

0: Dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben Engin Aberto.
0: Sizlere TRTname İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gürses ve tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Program yapımcımız ise Oğuz Unutulmaz.
1: İstanbul'un köklü okullarını da anlatalım dedik. Hayat ve müziğiz ya.
0: Evet.
1: Bu köklü okullardan biri de Çamlıca Kız
0: Evet.
1: Lisesi. Bu bina 2. Abdülhamit devrinin son senelerinde Hicaz valisi Ahmet Ratip Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmış. Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk yatılı kız okuluymuş. 1908 meşrutiyetin ilanından sonra bina bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla o zamanın Maarif Nazırı Şükrü Bey tarafından bakanlık adına satın alınmış. Herhalde zor durumda mıydı Ahmet Ratip Paşa? Ya da devlet okul yapmak için mi? Her neyse.
0: Belki de olabilir, evet.
1: 1914'te Viyana'daki meşhur bir kolejin tarzında
0: Hı.
1: Acıbadem Yatılı Numune Kız Lisesi olarak açılmış ve Almanya'dan
0: İlk ismi o muymuş
1: evet
0: yani? Hı.
1: rahibeler, kadın mürebbiyeler
0: Hı.
1: getirilmiş. Okul malzemesi ve mobilyaları da çok lüks biçimde
0: Hı.
1: hazırlanmış. Niye acaba? Neyse. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı nedeniyle kapanmış okul. Savaştan hemen sonra da Çamlıca İnas yani kız
0: Hı.
1: sultanisi olarak açılmış.
0: Hı.
1: Sultaniyelerin liseye çevrildiği zaman da bu mektebe tekrar lise denilmiş. 23-34 aralığında Çamlıca Ortaokulu olarak hizmet vermiş. 39-40 öğretim yılında yapılan bir düzenlemeyle Çamlıca Kız Lisesi
0: Hı.
1: olmuş. Binanın malzemesi ve bütün laboratuvar eşyası yeniden düzenlenmiş ve yatılı olarak hizmet vermeye başlamış. Çok değerli hocaları var. Reşat Nuri Güntekin, Mahir İz ve Faruk Nafiz Çamlıbel. Okulu anlatmaya devam edeceğiz ama
0: Hı.
1: Faruk Nafiz Çamlıbel'den bahsedince bir hatıra gireyim buraya.
0: Tabii.
1: Alaaddin Bey anlatıyor. Çok yakın dostuymuş. Aramızda
0: Hı
1: çok
0: hı.
1: yaş farkı vardı ama birbirimizi çok severdik diyor. Malum çok fazla güftesi bestelenmiştir Faruk
0: Evet, Alaaddin
1: Nafiz
0: Yavaş'ın da
1: Çamlıbel'in.
0: çok eseri
1: Evet
0: var onunla.
1: vardır. Bir gün böyle üzgün geliyor muayenehanesine Alaaddin Bey'in. Bir takım incelemeler, hastalık raporları vesaire filmleri uzatıyor. Senin diyor çok iyi bir tanıdığın çok meşhur bir hekim varmış bu alanda.
0: Hı.
1: Kimse adı yok. Gösterir misin diyor. Hemen gösteriyor Alaaddin Bey.
0: Hı.
1: Fakat hoca görür görmez diyor ki buna yapacak bir şey yok. Meğer onlar o belgeler Faruk Nafiz Çamlıbel'in eşine
0: Eşine
1: aitmiş.
0: ait.
1: Yapılacak bir şey yok. Tek yapılacak şey yapılan iğnelerle
0: Hı.
1: hayatının son günlerini rahat geçirmek.
0: Evet.
1: Şimdi Alaaddin Bey de bunu nasıl söyleyecek?
0: Ay.
1: Bahçede koluna girdim diyor. Ağır ağır böyle çok zor anlattım ama yıkıldı diyor.
0: Ay.
1: Ve ses çıkarmadan gitmiş. Senin gibi balık burçları da
0: Evet.
1: hemen böyle etkilenir işte. Bir süre sonra eşini kaybetti diyor. Arkasından yine bir süre sonra ziyaretine geliyor Alaaddin Bey'in. Bir kağıt uzatıyor. Lütfen şu eseri
0: Şiiri
1: şiirini
0: besteler misin?
1: besteler misin? O şiirde musikimizin merakları tarafından çok iyi
0: Çok iyi bilinen bir
1: bilinecek.
0: eser, evet.
1: Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Ve Alaaddin Bey bunu Hicaz makamında besteliyor. Şimdi Alaaddin Bey'den değil ama senden dinleyelim.
0: Hay hay, tabii ki.

0: Hayat ve müzik.
1: Merhaba değerli

0: Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı sizler için seslendirdim. Evet İncil ablacığım, Çamlıca kız dizisini anlatmaya devam edelim mi? Şimdi de istersen...
1: Değer çünkü.
0: Evet.
1: İstanbul'un tarihi açısından önemli.
0: Yapım aşamasını kim yapmış, nasıl yapmış ondan biraz bahsedelim. Mimar Kemalettin Bey tarafından yapılmış bu dört kat

0: katlı ahşap köşk. Çok kıymetli ve zengin malzeme ile inşa olunmuş. Öyle ki merdiven korkulukları kesme ve son derece kıymetli bakara kristallerinden yapılmış. 30.929 metrekarelik büyük bir bahçe içinde imiş. Yapının bütün kapı ve pencereleri oyma sanatçıları tarafından bir kuyumcu hüneriyle mücevher gibi işlenmiştir. Dinlerken herhalde gözünüzde canlandırıyorsunuzdur değerli dinleyenler. Merdiven başlarında kristal avizeler, duvarlarla tavanların birleştiği yerde son derece zarif, ince mimari süslemeler, çinili banyo ise tam anlamıyla bir sanat şaheseri imiş.
1: Dinleyicilerimizin arasında burada okuyan var mı acaba?
0: Ay varsa
1: Bize
0: yazsınlar bize.
1: yazarlarsa çok mutlu oluruz.
0: Hatta anılarıyla beraber
1: Ya
0: yazarlarsa
1: keşke.
0: çok güzel olur. Bu konak 54 odadan oluşuyormuş. Yani şimdi ne durumda bilmiyoruz. Sadece fotoğraflarını
1: Evet,
0: gördük. Ama
1: baktık.
0: içi inşallah o anlattıklarımızın birazı bari duruyordur diye ümit ediyorum. Şimdi klasik dönem Osmanlı mimarisinden esinlenen ulusal mimarlık akımının öncülerindenmiş bu yapım. Mimar Kemalettin, klasik dönem Osmanlı mimarisinden esinlenen ulusal mimarlık akımının öncülerindendi. 1870'te Üsküdar'da doğdu. Babasının görevle gittiği Girit'te bir yandan Fransızca bir yandan Arapça dersler alarak bu iki dili öğrendi. 1891'de mühendis mektebini bitirdi. Özellikle Osmanlı güzel sanatlar tarihini dikkatle gözden geçirdi. Bu uygarlığın yetiştirdiği mimarları ve bunların en büyüğü olan Mimar Sinan'ı eserlerindeki özellikleriyle etüt etti. Almanya'ya gitti. Döndüğünde mühendis mektebinde öğretim üyeliğine başladı. Bayağı bir şeyler yapmış değil mi Mimar
1: Çok çok çok
0: Kemalettin?
1: değerli bir.
0: Evet, hakikaten. Üç Büyük Savaşı, 93 Harbi, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı gördü. Şimdi de en bilinen eserlerinden biraz bahsedelim. Bunlardan en bilineni İstanbul Çamlıca Kız Lisesi, Bostancı Bebek Yeşilköy Camileri, Beyoğlu Kamer Hatun Camii, Sultan 1. Hamit Medresesi ki burası şu anda İstanbul Ticaret Borsası olarak kullanılıyor. Vakıf Gureba Hastanesi, yeni binaları, İstanbul Bahçekapı'daki
1: Meşhur
0: meşhur
1: dördüncü
0: vakıfhan,
1: vakıfhan.
0: dördüncü vakıfhan. Evet. Şimdi burada okuyan bir
1: İsim var. Bizim için çok
0: sanatkardan, evet
1: değerli.
0: çok değerli İnci Çayırlı'dan bir eser dinleyelim.
1: Yani Çamlıca Kız Sesi öğrencisi.
0: Evet.
1: Demin öğretmenlerini konuştuk. Şimdi öğrenciden örnek verelim.
0: Evet. Şimdi Osman Nihat Akın'ın o güzel şarkısı, Nihavend şarkısını İnci hocamızdan dinleyelim. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin.

0: İnci Çayırlı'dan Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısını dinledik. Şimdi de bir hatıra.
1: Evet.
0: Deniz binbaşısı Hafız İsmail diye bir zat, çok da iyi bir amatör okuyucuymuş vaktiyle. Vaktiyle dediğim dönemde Hafız Osman ya da Hafız Şaşı Osman denilen ve Hafız Sami'nin çok meşhur olduğu dönemler. Bu da onları tanıyor, yakından tanıyor. Bir gün onları bir yere davet ediyor, bir lokantaya ağırlamak istiyor. Beraber gidiyorlar lokantaya. Tabii bunlar etraftan Hafız Osman'ı tanıyan, Hafız Sami'yi tanıyan bir sürü insan gelip masalarına oturmaya başlıyor. Masalarına oturdukça bu binbaşının şafak atıyor. Zaten belirli parası olan bir adam, ne olabilir ki devlet
1: Ay.
0: memuru? Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Neyse, şöyle böyle gecenin sonuna gelindiğinde 10-15 kişi olmuş
1: Of of
0: oluyor.
1: of of.
0: Sonu geldiğinde Hafız Osman da o sıkıntısını görüyor. Evladım, bir sıkıntın mı var diyor. Adamcağız da söylemek zorunda kalıyor. Şimdiki gibi kart yok, bir şey yok. Diyor ki efendim böyle böyle, ben çok sıkıntıdayım. Sen merak etme, bana bırak diyor. Hafız Osman bir gazele başlıyor.
1: Allah.
0: Allah, kıyamet, alkış, ortalık ayağa kalkıyor. Onu gören Hafız Sami coşuyor arkasından.
1: O da ona cevap
0: Kıyamet.
1: veriyor. Oh.
0: Kıyamet gibi lokanta ayağa kalkıyor. İş hesap vermeye geliyor. Çağırıyor Hafız Osman. Hesabımızı ödeyelim, borcumuzu ödeyelim. Aman efendim diyor, sizden para alırsam ben nankörlük etmiş olurum. Nasıl olur? Keşke her akşam gelseniz de böylelikle bu dolsa,
1: Musigi'den,
0: demiyor
1: evet,
0: tabii.
1: Musigi'den
0: Gelsin.
1: istifade etsek.
0: Dolmasının sebebi de büyük ihtimal burada net olarak belli değil ama etraftan duyan da girdi belki
1: E
0: oraya,
1: tabii.
0: müşteri oldu. Şimdi
1: Ya.
0: işte orada okuduğunu bilmiyoruz, bunu mu okudu, ama meşhur bir gazeli vardır Hüseyin'i makamında. Her zaman bir Vamuk-ı Azra olur. Onu dinleyelim.

0: Hafız Osman'dan Hüseyin'i makamında bir gazel dinledik. İncil ablacığım, programımızın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda küçük bir mektup okuyabilir miyim?
1: Çok güzel olur.
0: Bu mektup Nahit Hilmi Özeren'den Rakım Aykutlu'ya gitmiş. Şöyle diyor: benden bir hatıra olarak verilmesini istediğin şu küçük defterdeki güftelerin edebi hiçbir kıymeti olmadığını ben de bilirim. Eğer onları seven ve beğenenler olursa bu sevgi ve takdirlere şüphe yok ki güftelere değil, onlara kıymet verdiren yüksek sanatının, ince duygularının yarattığı besteleri nedir? Bunlardan bana düşen iftihar hissesi, bestelemek suretiyle sen kıymetli üstadın gösterdiği teveccühten ibarettir. İnceliğe bakar mısın?
1: Evet. Nahit Hilmi Özeren malum güfte
0: evet.
1: yazarı ve Rakım Aykutlu'nun eşi diyelim.
0: Evet, evet.
1: Yani.
0: Ekürüsü.
1: Evet. Ekürüsü.
0: Evet, aynen evet. Öyle. Şimdi dilersen ben bir şarkı okuyayım ama onun anonsunu sen yap, ben de veda
1: tamam,
0: edeyim.
1: Peki, peki.
0: Sevgili dinleyenler, sizlere İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından seslendik. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Program sazendelerimiz Kemençe ile Neva Gülses, Tanburla Pelin Değirmenci, Tomaslerimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle.
1: Deyip Çiğdem'den Rakım Aykutlu'nun Hüzzam şarkısını dinleyerek bitirelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Bir haber ver ey sabah, ne oldu gülistanım benim? Kimler ile salınır servi hıramanım benim? Bimenşe'nin Acıma Şiran makamındaki eserini Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinledik. Eserin başında da Gazi Girayhan'ın Acıma Şiran Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Acema Şiran ve Bayati makamında eserler yer alacak. İkinci eserimizi Küçük Koro'dan dinleyeceğiz. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Acema Şiran makamındaki Ağır Semai. Ey lebleri gonca, yüzü gül, servi bülendim. Ey gamzesi aşubi cihan, şahı levendim. Ben de eyledi sevdayı muhabbet beni cana, rahmeyle benim halime ey zülfü kemendim.

Güftesini Cemalettin Altıntaş'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Acemaşiran şarkısını Nesrin Sipahi'nin yorumundan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur. Söndür ateşi ah kendi eleminle. Bekle ukbada. Bakalım neler olur.

Güftesini Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yazdığı Rüştü Eriç'in Acemaşiran şarkısı var sırada. Erol Bingöl'den dinliyoruz. Ben sende bulup

kendimi yalnız sana verdim. Savruldu bu yangınla dumanlar gibi derdim. Ruhum uçuyor, kuşların esrarına erdim. Hiç böyle derin gönlüme düşmezdi sevda.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acıma Şiran şarkısını Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Aşık oldum, talihim efkendedir. Kimse de yoktur kabahat, bendedir. Çünkü gönlüm ey sitemkar, sendedir. Kimse de yoktur kabahat, bendedir.

Şakir Ağa'nın Acemaşiran makamındaki şarkısı var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Bakma sakın benden yana, küstüm, gücendim ben sana. Nafile yalvarma bana, küstüm, gücendim ben sana.

Güftesi Hulusi Demirelli'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Acımaşıran şarkı var sırada. Gönül İpek'ten dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı. Şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı. Susuyan ırmak arar, olmaz sevende karar. Güzelleri olmazsa bu dünya neye yarar?

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Ekrem Erdoğru'nun klasik kemençe taksiminin ardından Rıza Rit'i dinleyeceğiz. Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Bayati şarkısında. Bülbül-i Şeyda'ya döndüm, dehri görmez gözlerim. Aşıkım Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim. Fecri yok, mehtabı yok, sonsuz şebi eldadayım. Lütfet artık afitabım, ben cemalin gözlerim.

Hadi İsmail Dede Efendi'nin bayati eseri var sırada, Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ağlatma beni, incitme aman, divane dilin hal oldu yaman. Nittim sana ben ey kaşı keman, böyle cefanın yoktur safası.

Sıradaki bayati eseri yine Güler Basuşen'in yorumundan dinleyeceğiz. Kemal Kaplancalı'nın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşçı'nın bayati şarkısı. Gönlümde yanan aşk ile viran olayım gel. Gel gülşene zevkinle perişan olayım gel. Bülbüllerin efkanına bigane kalınmaz. Gül handine bülbül gibi hayran olayım gel.

Sırada Kemani Ali Ağa'nın bayatiye eseri var. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Daim seni ben arardım, gizli gizli hep sorardım, derdi aşkınla yanardım, buldum seni ben nihayet, bu ne devlet, ne inayet.

Güftesi Necla Gürer'e, bestesi Erol Sayan'a ait Bayati şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Kemani Rıza Efendi'nin bayati eserini Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Ne semtten canım bu geliş, bize mi yoksa gösteriş?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Zaman su gibi aktı geçti. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Sizlere yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi ümit ediyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gecelik sizlere Tamburi Mustafa Çavuş'un Bayati eseriyle veda ediyoruz. Koray Safkan'dan dinliyoruz eseri. Çıkalım saydığı şikare, çatarız belki o yâre. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigâre. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Nama programındasınız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tabii şimdi yorgun bir performanslı bir şarkıdan sonra hemen konuşunca bazen böyle perteleşebiliyoruz. Evet, hepinize iyi akşamlar dileriz. Saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam ton masterimiz Cihan Yurdakul bizlerle beraber. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben efendim mikrofonlara başında Bahadır Özüşen. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle en güzel şarkılarımızı paylaşacağız. O güzel duygularınıza tercüman olacağız inşallah. Tabii bana eşlik eden stüdyoda o kadar değerli arkadaşlarım var ki hemen onlardan da isimlerinden bahsetmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Salih Çağlar, Udda Ömer Oytun, kanunda Cemil Atikoğlu, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Adem Atuk. Çok değerli arkadaşlarım benim, yıllardır beraber çalıştığım hepsi sazında virtüöz. Bugün sizler için çok güzel bir program hazırladık. İşte dedik ki Saadettin Kaynak'tan Nihavend makamında menekşelendi sular, sular menekşelendi. Hemen akabinde yine Nihavend makamında bir şarkımız var. Zeki Aytuncan'ın ve Metin Pütmek sözleriyle, aslında çok bildiğiniz bir eser bu. Leylakları, sümbülleri soldurdun, gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken. Hadi şarkımıza geçelim, sonra yine konuşuruz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ziya Zekai Tunca'nın bu güzel şarkısını sizlere seslendirdik. Nihavent makamında Zekai Tunca yaşayan gerçekten bestekar olarak artık son efsanelerden diyebileceğimiz, çok sevdiğim bir büyüğüm. Yıllarca da beraber çalıştık bu stüdyoda, bu koltuklarda, bu sıralarda beraber müzik yaptık, beraber çalıştık. Buradan selam olsun, baba dostudur, çok severim. Şimdi Kürdüz Asker makamına geçiş yapıyoruz. Yesari Asım Ersoy. Yesari demek eskiden solak, solaklara Yesari diye adlandırırlardı. Asım Ersoy'a da bu lakabı takmışlar. Yesari Asım Ersoy, çok değerli eserleri var. Onlardan

tanesini söyleyeceğiz. Ben özellikle bu şarkıyı koydum. Çok sevdiğim bir aile var. Onun için aslında özellikle, sonuçta benim programım istek programı değil ama yıllardır bizi kadim olarak dinleyen bir sevgili büyüğüm ve eşi için bu şarkıyı söyleyeceğim. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam. Ahmet dinleyenden şöyle güzel güzel o cellosundan şöyle yavaş yavaş alsak nasıl olur Ahmetciğim? Ah işte bu. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kirletmem onu. Kendimi hicrana dağıtsam, bezminde geçen bir geceyi bin yıl uzatsam, doymam o güzel sinede.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Hisar Asım Ersoy'un hakikaten hiçbir zaman okumaktan bıkmayacağım, kendim özellikle dinlerken hiçbir zaman bıkmayacağım bir eseriydi. Tabii bu eseri özellikle o saf ömrümce o saf aşkı, o güzel aşkları, temiz olan gerçekten o içindeki o güzel aşkı atfettiği böyle partnere diyelim artık, o güzel ya da kime atfettiyse o kadar güzel bir dile getirmiş ki melodilerle de. Biz de buradan hediye etmiş olduk Aydemir Tunç ailesine. Evet efendim, şimdi Muhayyer makamında bir türkümüz var. Uzun zamandır yine okumayan bu türkülerden. Bizim tabii Türk sanat müziğimizde türkü formunda olan eserlerimiz de vardır. Saadettin Kaynak bunu çok güzel işlemiş mesela. Tabii birçok örnek de var, birçok bestekarlar var. Mesela Saadettin Kaynak Elazığ'da, Harput'ta askerlik yapıyor. Oradan esinlendiği eserler var. Türk halk müziği formunda böyle oranın etnik, yören etnik yapısına uygun olan, melodik yapıya uygun olan eserleri buluyor. Onlardan bizim repertuarımıza kazandırmış. Allah rahmet eylesin. Saadettin Kaynak yine bir eseri. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Günah ise gönül çekmek, gel boynumu vur kölenim, kıyma bana güzelim.

0: geleceksin. Kıyma bana, kıyma bana, kıyma bana güzelim.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özcan, Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Seni ben öldüreceksin diye şöyle en sonunda şarkının orasında tabii bazen böyle dilimiz sürçebiliyor, kusura bakmayınız diyoruz. Canlı yayın olunca bazı böyle hatalarımız olur. Lütfen sizler de bunu zaten tevazusunu ve hoşgörüsünü göstereceğinize inanıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, cüzdan makamına geçelim mi şöyle? Tabii demin provada onu konuşuyorduk burada, Salih Çağlar, işte eskiler Cemil Atikoğlu, Ömer Oytun. Ahmet de artık eski, Serhat da eski. Yani artık biz yeni demiyorum onlar. Tabii genç görünüyorlar da. Ama uzun zaman tabii. Şimdi bizim hocamız Mustafa Erses derdi ki oğlum, bir müzisyen, bir sanatçı uzun soluk, uzun bir zamanda yetişir öyle. Çünkü bu sanat, bu bir ilim. Burada makamlara vakıf olmak, bu şarkıların melodilerindeki o edebiyat. Zamanında burada babamlar edebiyat dersi almışlar. Akif Özüşen ve 66 dönemi. Bizler de yetiştik. Edebiyat derslerine yetişemedim ama burada tabii birçok dersler de aldık. Mikrofon kullanma, imaj maker'lık, bunlara kadar gerçekten. Çünkü çok önemli bir değerimiz var. Bu bizim mirasımız. Biz bunu en doğru şekilde aktaracak donanıma gelebilecek sanatçılar olmak durumundayız. Ankara Radyosu sanatçılığı ancak bunu gerektirir. Evet, onu diyorduk. Burada birçok tabii hocalarımızla çalıştık. Onlardan bir tanesi de Avni Anıl. Gerçekten bir rüzgar gibi geldi geçti ve inanılmaz eserler bıraktı. Onun Hüzzam makamındaki eseri ve Onur Şenli'nin sözleriyle bestelediği Ömrümüzün Son Saati, çalmadan gel, ne olur gel.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bahadır Özüşen mikrofonlarınızda ve Ankara Radyosu'ndan çok değerli arkadaşlarımızla beraber sesleniyoruz. Avni Anıl dedik, gerçekten inanılmaz eserler bırakmışlar. Bir de bizim eskiler derlerdi ki bize, bir eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Buraya geldik. Yaşamımızda bazı şeylere dokunup bir hatıra, bir miras ya da bir gerçekten eser bırakmak hiçbir zaman unutulmayacağına artık vesile oluyor ve bu da kalıcı oluyor tabii. İnşallah biz de öyle oluruz. Tabii ben de bestekar yönüm artık zamanla artık piştikçe, musikiyle hemdem oldukça, o yıllar geçtikçe ister istemez bardaktan su taşarcasına siz de zaten o geliyor. O ilham da geliyor, o melodiler geliyor. Biz de kendi çapımızda besteler yapıyoruz tabii, bir şeyler bırakıyoruz inşallah. Aynı zamanda da tabii bu aldığımız eğitimlerle yeni gençlerimize örnek olmak. Çünkü en doğru ağızlardan, en doğru tavır, üslup Ankara Radyosu'nun okul vasfıyla, Ankara Radyosu farkıyla ve orada tabii ki sanatçısı olması vasfımızla beraber onlara da iyi örnek olma tabii ki sorumluluğumuz da var. Biz de bunu inşallah doğru düzgün yerine getirmeye çalışıyoruz. Hüzzam makamının o güzel ezgileri. Şöyle bir evet, bence bir Sadi Hoşses'in bir şarkısı var. Harika bir eser. Şimdi biz, tabii biz de coşuyoruz burada sevgili dinleyicilerimiz. Biz böyle sanki müzik yapıyoruz da robot gibi yapmıyoruz bu. Bu duygu işi. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Biz sizin o kalplerinize talibiz. E tabii biz de o duyguyu yaşamazsak biz o duyguyu sizin kalbinizle beraber nasıl paylaşalım? Biz de aynı duygular içerisindeyiz. Bazen böyle spontane gelişiyor. Salih Çağlar'ın şu andaki yaptığı gibi. Hiç bunları biz provada hiç tayin etmedik. Buradaki o duygumuz da tamamen doğal ve sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Hadi.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programından en son bıraktığımız şarkı Hüzzam, kulaklarınızda kalan o hoş nameler. Sadi hoş sesti zaten bestekarı da. Harika bir şarkı. Senin sesini, gözlerin rengini unutabilsem dedik. Şimdi aynı yine güzellikte. Avni Hanım'la döndük. Ülke Aker sözleriyle Rast makamına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Rast. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz. Benden size armağan efendim, buyurun.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de sizlerle öyleyiz. Çünkü biz bir toplumuz, bir milletiz. Müziğimiz de bir, kültürümüz de bir, sevgimiz de bir. Sadece bize ne düşüyor bunları güzelce paylaşmak. Birbirimizle o mutluluğu, o paylaşımın en güzel hazlarını yaşayabilmek. Bence Ras makamının bu güzel, o melodik dünyasının o büyüsüne girmişken İrfan Özbakır'ın Memduha Olgun sözleriyle yaptığı aynı makamdaki sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Hadi arkadaşlarım buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan Bahadır Özüşen ve birbirinden değerli kıymetli saz arkadaşlarımla beraber biz çok

Özellikle bu şarkıların gerçekten böyle o duygularına kapılıp o coşkuyla sizlere sesleniyoruz. Evet, keyif alıyoruz. Bak Salih Çağlar oradan diyor ki keyif alıyoruz hep beraber diyor. Aynı keyfi inşallah siz de alıyorsunuz diye de biz burada umut ediyoruz. Uşak makamına geçiyoruz, aşıklar makamına. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. İki şarkımız var. Sizlere seslendirelim. Sizleri uşak makamının tadıyla veda edeceğim çünkü. Selam vermeden gelip geçersin. Zeki Duygulu'nun çok güzel bir eseridir bu. Mahzun kalbimi delip geçersin. Niçin gözlerini süzüp geçersin? Garip gönlümü üzüp geçersin. Beni bırakma, canımı yakma. Sonra ettiklerini çekersin. Buyurun arkadaşlar.

Efendim Uşak Makamı'ndaki Zeki Duygulu'nun işte gerçekten de duygulu şarkısı. Şimdi bu şarkıda öyle bir büyü var ki, aslında bütün şarkılarda öyle ama hepsinin ayrı gerçekten bir tadı var. Çünkü hangi duygularla yaptılarsa. Şimdi hem keyif veren hem de hüzünlü bir şarkı. Hem makamsal olarak da zaten öyle bir melodik yapısı var ama Uşak Makamı tabii aşıklar makamı. Burada şimdi bizim musikimizin en güzel tarafının ne olduğunu hemen söyleyelim. Bu bizim mirasımız, kıymetimiz nedir biliyor musunuz? Bizde en hüzünlü şarkılar ve en hareketli şarkı, en hüzünlü şarkılar da hep böyle kaliteli hüznü yaşatır. En hareketli şarkılar da kaliteli sevinci yaşatır. İşte onun için bu değerli müzikimiz bu kadar kıymetli. Evet, geldik programın sonuna. Ben veda edeyim. Olur mu Cihancığım? Evet, tonmasterimiz Cihan Yurdakul, oradan şöyle el sallıyoruz birbirimize. Bu kumanda masasından bizlerin o güzel sesini sizlere ulaştırıyor sağ olsun. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş. Evet, bugün beraber bizlere eşlik eden saz arkadaşlarım, benim kıymetli arkadaşlarım. Hepsinin ellerine sağlık. Hepsi çok değerli ve kıymetli. İyi ki varlar. Allah ömürlerine uzun bereket versin inşallah. Kemanda Serhat Çiğiltepe vardı. Viyolonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Salih Çağlar, Utlu Ömer Oytun, kanunda Cemil Atikoğlu, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Adem Atuk'la beraberdik. Ben Bahadır Özüşen, efendim mikrofonlarınızın başında sizlere bu güzel sedamızı ulaştırdık. Evet, bugün Gülay Elden program yapımcımızdı. O da içeriden bize el sallıyor, sizlere selamlarını yolluyor. İnşallah başka bir programı tekrar görüşünceye dek hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. En güzel şarkılar, en güzel, bütün güzellikler sizlerle olsun diyoruz. Hoşça kalın. Mehtaplı gecelerle sizleri uğurluyoruz efendim.

0: geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından, güzel İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günü beraberce karşılıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Evet, bugün de her gün olduğu gibi Türk musikimizin zengin makamları arasında namelerle harika bir yolculuğa başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizleri selamlarken siz değerli dinleyicilerimizle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizler için çok güzel şarkılar seçtik efendim bugün ve yayınımıza Bayati makamında bir eserle başlamak istiyoruz. Sevgi dolu bir şarkı. Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan 45'lik plağında seslendirmiş olduğu bir eser. Bu plak Yalnızlıklar İçinde ve Seni Ne Çok Sevdiğimi ismiyle yayınlanmış. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bir Erol Sayan şarkısı. Güfte Necla Gürer imzalı. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Serap Kuzey'in İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu 98 tarihli bir kaydı dinledik. Bir Şükrü Tunar bestesi, Uşak Eser'in güftesi Halit Bekir Sabarkan imzalıydı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Diliyoruz gönlünüzde neşeye yol açan o güzellikler her daim sizlerle olsun, can yoldaşlarınız yanı başınızda olsun. Şimdi ise 90 yılına uzanalım, Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan Bilge Özgür Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısını dinleyelim. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

ile birlikteydi. Sanatçının 1997 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan Orhan Akdeniz'in Uşak eserini dinledik. Şimdi ise ritmimizi biraz arttıralım ve Muazzez Abacı'ya kulak verelim. Çok sevilen Uşak Bir Kadri Şen Çalar bestesiyle dinliyoruz sanatçıyı. Felek isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar.

0: ağrınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Seçil Eper, beste ve güftesi Sezen Aksu'ya ait bir şarkı seslendirdi bizler için. Uşak makamında bir eser. Şimdi ise Rast makamında bir Baki Duyarlar şarkısını dinleyeceğiz. Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.
1: Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Kendine dokundun mu teline saz derunun, bin türlü nevazişle düzelmez bozulunca. Ne güzel demiş şair efendim. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Şiir Bırak köşesinde 18. yüzyılda Nedim ve Şeyh Galip'ten sonra akla gelen ilk isimlerden biri olan Mehmet Ragıp Paşa, devlet adamı, diplomat, çevirmen ve kütüphaneci özelliklerinin yanında şair kişiliği ile de tanınmış ve bu güzel söz kendisinden alıntıydı. Gerçekten de kıymetli dinleyicilerimiz, bir kere gönül kırmamaya, hayal kırıklığı yaratmamaya dikkat etmek lazım. Zira bir daha ne kadar onarmaya çalışırsanız çalışın, eski güzellikleri yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden sevdiğimiz gönüllerde mutluluklar bırakmaya özen gösterelim. İyi hatırlanalım, sevgiyle hatırlanalım. Biz de efendim en güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Umut ediyoruz ki biz de güzelliklerle hatırlanıyoruzdur. Şimdi Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısını dinleyelim. Biraz bu duygusal dakikalardan arınarak yine güzelliklere yol alalım. Rast makamındaki eseri Yahya Gelen seslendiriyor bizler için. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Güzel şarkılarla dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. Tıpkı ömür gibi, tıpkı şimdi dinleyeceğimiz Erol Sayan şarkısındaki gibi. Rast makamında bir eseri dinleyeceğiz. Alparslan ve Tuğçe Pala seslendirecek bizler için. Güfte Enis ve Hiç Kor Yüreğim.

1966 yılında seslendirmiş olduğu bu unutulmaz eserle hafızalara kazınan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Bir diğer adıyla Bağdat yoluna kulak verdik. Bir Cevat Ultanır bestesi. Ve efendim şimdi ise Niyavend bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Alper Diler bizlerle birlikte olacak. Sözleri Erol Kavşit tarafından kaleme alınmış bir Avni Anıl şarkısını seslendirecek. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyecek.

Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevmek mi daha güzel, sevilmek mi? Orası tabii ki sizlere kalmış ama sevgi dünyanın en güzel duygularından biri. Zaten öyle olmasa bu kadar şarkıya, bu kadar şiire de konu olmaz. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Evet, Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Saadettin Öktenay'ın sözleri Turgut Yerkent'e ait Nihavend eserini seslendirdi. 2010 tarihli bir paylaşım sunduk sizlere. Şimdi ise yayınımıza bir başka Nihavend eserle devam edeceğiz. Bir Turhan Taşan, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Türk musikimizin kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya'yı ağırlıyoruz. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya hocam bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan eseriyle bizlere seslendi. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Dinlediğimiz bu kayıt 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin konser kayıtlarından oluşan albümde yer alıyordu. Biz de bu güzel eseri sizlerle keyifle paylaştık. Evet, şimdi yine Nihavend bir esere kulak vereceğiz. Programımızın son Nihavend şarkısında Koray Saf Kanı ağırlayacağız. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiyle seslenecek bizlere. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin.

TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programının kıymetli dostları, yayınımız devam ediyor. Nihavend makamındaki şarkıların ardından hüzünlü bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Sanatçı bir Selahattin Pınar klasiğiyle seslenecek bizlere. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesini Vecdi Bingöl kaleme almış ve 2008 yılında seslendirilmiş. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler. Beni Mecnun edenin ismini Leyla dediler. Zülfüne bağlı kalan dillere şeyda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakulu hocamız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Bize diyoruz ki gönlünüzün rüzgarlarına lütfen mukayyet olun. Zira her yaprak o ferah rüzgarlarınıza layık değil. Evet, yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim ve nostaljik bir paylaşıma yer verelim. Seçil Eper bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sonraki yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşan bir kayıt. İçimde kim vardır bir bile bilsen, sen seni bulursun kalbime girsen. Ben gibi bir yansan, bir sevebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

Kısasa Bacı ile 1996 yılına uzandık. Sanatçının dönemine tıpkı adı gibi damga vuran Vurgun albümünden bir Ziya Taşkent bestesi dinledik. Güfte Halit Çelikoğlu imzalıydı. Evet efendim, birlikteliğimiz Hüzzam şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli Faruk Tınaz albümünden bir Semahat Özden Ses şarkısına kulak vereceğiz. Bu sevilen şarkının güftesi Mahmut Nedim Güntel'e ait. Yine duygusal dizelerle bezenmiş bir eser. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Hasan Bey, Murat Kadir Gök'ün bestelediği, güftesini Halil Soyuer'in yazdığı Hüzzam şarkıyla bize seslendi. Bu şarkı sanatçının Yüreğimden Yüreğine isimli 2015 tarihli albümünden bir eserdi. Evet efendim, 2000'li yıllardan itibaren Türk sanat müziği alanında birçok albüme imza attı sevgili Hasan Eylen. Bu tabii ki Türk müziğimiz açısından çok kıymetli. Hem sevilen klasik eserleri dinleyicileriyle buluşturdu, hem de günümüz bestekarlarının yeni şarkılarına da sesiyle hayat verdi. İşte dinlediğimiz bu şarkı da yeni şarkılardan biriydi. Şimdi ise Avni Anıl'ın çok sevilen bir şarkısında Zeki Müren'e kulak vereceğiz. 1996 yılında yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümden güftesi Şahin Çandır imzalı çok özel bir şarkı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkılarım gözü kör olsun.

yolun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Ankara Radyosu'nda yayınlanan Metin Everest yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinden bir kaydı paylaştık sizlerle. Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını Seçil Kutlu'dan dinledik. Birlikteliğimize devam ediyoruz. 80'li yıllara uzanıyoruz bir kez daha ve Yüksel Uzel'in 1988 yılında yayınlanan Al Aşkını Ver Gönlümü isimli albümünden Metin Everest'in güftesi Aşkın Tuna'ya

1988 yılının ardından zaman tünelinde 2007 yılında bir mola verdik ve Umut Akyürek'in 2007'de yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden İsmet Nedim'in bestesi ve Nur İncegül'ün güzel dizeleriyle bezenmiş bir Kürdi şarkı dinledik. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki, sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki dedi sanatçı. Şimdi bu duygusal yoğunluğa bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edelim efendim. Beste ve güftesi sanatçı. Sanatçının kendisine ait Kürdi makamındaki eseri dinliyoruz. Bu eser aynı zamanda Zekai Bey'in 95 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer almakta. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Onsuz olmaya hakkım yok. Yok mu bunun orta yolu Tanrım? Bir Zekai Tunca bestesi dinledik. Sanatçının kendi sesinden dinledik bu sevilen Kürdi makamındaki şarkısını ve dinlediğimiz eser Zekai Bey'in 1995 tarihli Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Zaten bu albüme de adını vermişti. Ve efendim birlikteliğimiz bu güzel şarkıyla ne yazık ki noktalanıyor. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Uşak makamının, Bayati makamının o dingin nameleriyle ruhumuz okşandı. Sonra Nihavend makamının tatlı nameleriyle güne hazırlandık. Hüzan makamının hüzüne kapıldığı Kürdilici asker ve Kürdi makamlarıyla yine güne hazır hissettik kendimizi. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşünceye dek diliyoruz ruhunuz tıpkı bugün dinlediğimiz şarkıların kalbimize bıraktığı mutluluk gibi mutlulukla dolsun ve sizleri yine harika bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyoruz. Bir Saadettin Ökten Ay şarkısında Sami Aksu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.